Jandar klarneti açar mısın biraz? Yıllar yılı sana hasret yaşadım. Rüyaları hayra yordum çıkmadı. Baktığım her gözde seni aradım. Hiçbiri bana sen gibi bakmadı. Öyle sevmiştim ki seni can gibi. Attın gittin kitapsız bir yalan gibi. İçimdesin, özümdesin de tamam. Bin aşk yaşasam seni asla.

0: üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: İlaç gibi radyo.

mutluluk denilen tek kelimeye. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörinle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: İlaç Gibi Radyo.
14: Reklam.

0: Şu kardeş kıyametinde.
1: İlaç gibi radyo.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Eskilerle başlamak iyi olacak galiba ya.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
0: Efendim günaydın. 15 Mayıs Cuma sabahı 7:05 geçiyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyelim. Hayırlı cumalar dileklerimizde. Borçlarınızı ödeyebileceğiniz, alacaklarınızı tahsil edebileceğiniz bir gün olsun inşallah. Dualarınızda yer almak ümidiyle. Başladık. Hadi birlikte uyanalım bakalım. Günaydın.

0: Polistan'dan.
1: Ne şarkıydı be arkadaş ya. TÜİK araştırma yapmış sevgili dostlar. Genç nüfusumuzla ilgili bir araştırma yapılmış. Bu verilere göre 2025 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiyken 15 ila 24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişiymiş. Genç nüfus oranı %14.8 ile 1945'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş. 2050'de bu oran %9.7'ye düşmesi tahmin ediliyor. Yani ben mi yanlış görüyorum, dışarıda o kadar çok gençle karşılaşıyorum ki. Hani acaba yaşlılar dışarı çıkmıyor, biz sadece gençleri mi görüyoruz diye. Ona rağmen ömürleri uzun olsun, şansları açık olsun, İşleri güçleri rast gitsin inşallah, ama genç nüfusumuz azalıyor. ...2050'de dünya, özellikle Türkiye yaşlara kalacak. Sepeti salıp bakkala gönderecek adam bulamayacağız. Eskiden öyleydi ya, ne güzeldi ya. Mehmet oğlum, iki ekmek alır mısın? Tabii ki Ayşe teyze. Şimdi gerçi her şey internetten halloluyor da. Bak yine nostaljim geldi ya.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
8: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurdu. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
9: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
10: Sprite ve nane olur mu?
11: Sprite ve

0: www.kafa.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya.

0: toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Gaming haftası Vatan'da. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili, Lenovo

bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomları.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
3: İlaç gibi radyo.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşk.

0: Hatice'm da biz bunu zaten hep anlatıyoruz. Biz sosyal medya üzerinden şu kadar para yatırın, bu kadar para yatırın, size bu kadar kazandıralım diye mesajlar geliyor diyor. Abla yani çok detaylı açıklamaya gerek yok. Kısacası klasik bir atasözümüz vardı. Ben ona atasözü diyorum. Bayram bir seyran değil, enişten beni niye öptü? Bilmem anlatabildim mi?
1: Sevgili diye
0: kim kime verir abla durup dururken o parayı?
1: Bütün dünyayı
0: inanmayın. Sosyal medyadaki bu mesajlara inanmayın.
1: Sevdiğim sensin. Bütün dünya.
0: Gerçi bayramda

0: Hadi.
1: Hadi bakalım. Cavit Isparta'ya selam olsun. Teşekkür ettik diyelim. Yavuz Usta. İleride bizleri bir varmış bir yokmuş diye anlatacaklar diyor. Komşuluğu, arkadaşlığı, samimiyeti. Ya 100 yıl sonra senden hiçbir şey kalmıyormuş. Sen öldükten sonra, yani 100 yıl sonrasında senle ilgili hiçbir şey yokmuş. Bu çok dolaşmaya başladı sosyal medyada bu aralarda. Soner'e Gümüşhane'ye bir selam gönderelim. Çaldığınız şarkılar bugün eşim Ceyhan'la evlenme günümüze hitap ediyor diyor. 39 sene önce hayatımı birleştirdiğim Ceyhan Hanım'a ilk günkü gibi sevdiğimi iletmek istiyorum diyor. Ahmet Bey göndermiş, Almanya'dan Ahmet Hakan. İnşallah dinliyordur ki buradan göndermiş olsanız bile siz orada size düşeni yapacaksınızdır mutlaka. Bir ömür boyu mutluluklar dileyelim efendim. Daim olsun huzurunuz.

65 yaş üstü ve 80 yaş üstü ehliyeti olanlar, size haberimiz var. Ehliyette yenileme, yeni dönem, ehliyet yenilemek için yeni dönemde bakın neler var. Yeni düzenlemeyle 65 yaş üstü sürücüler 3, 80 yaş üstü sürücüler ise 2 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetini yenileyecek. Yani yaşınız 65'e geçti. 3 yılda bir sağlık raporu almanız gerekiyor. 80 yaşını geçenlerde 2 yılda bir sağlık raporu alması gerekiyor. Doğru olan da bu bence. Refleks. Tabii yani ben üstüne kullanırım, bana bir şey olmaz. Eyvallah, olmaz. Ama yine de bir kontrolden geçmekten fayda var efendim. Çünkü insan belli bir yaş sonrasında bazı şeyleri refleksleri kaybediyor. Göz görmüyor. Ani kararlar çıkmıyor. Gerçi gençten daha iyi araba kullanırız da o ayrı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Yahoo.com.tr'de.
1: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın.
8: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Bahar gel,

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancımnet, SigortamNet.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: İlaç gibi radyo.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Türkiye'yi uyandıran adam.

0: sezon erken açıldı. Onunla ilgili bir araştırma yaptım. Genelde okullar tatil olunca düğün yapılırdı. Okuldan tatil olduktan sonra herkes bir yere kaçtığı için düğün sezonu erken açıldı. Haslan'dan selam var. Samet Üsteğmen'e 7 Pırpır Mesut Başçavuş'un selamı var. Samet Üsteğmen'e ve Mesut Başçavuş'a görevlerinde kolaylıklar dileyelim. Bitti mi bitmedi, devam ediyoruz. İlk saatimizi de şöyle hareketli bir noktalayalım. Leman abla günaydın. Konya'dan Müyesser abla diyor ki ah nüfus cüzdanı eski. Onu hiç kabul edemiyoruz, ben ettim. Ne kadar güzel kullansan da arabayı gençler birdenbire fark yapıyor kısacası diyor. Allah biz de yapıyoruz abla be. Chicago'dan Tahsin Bilgül günaydın. Burada tır şoförleri 5 senede bir sağlık raporu alıyor.
1: 5 sene iyiymiş vallahi.
0: Şimdi 3 sene 2 sene arada bir bol bol para demek yani. Ona da bakmak lazım. Açılın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 15 Mayıs Cuma gününün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da. Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin önemli bir güzergahı Hazar geçişli Orta Koridor. Buradaki istikrar ve enerji güvenliği küresel işbirliği için de önemli. Erdoğan bu başlıkta enerji güvenliğine vurgu yaptı. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
5: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Kazakistan basınında Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makalede kaleme aldı. Erdoğan küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e de sert tepki gösterdi. İnsanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar dedi. Amerikan Başkanı Trump tarihi Pekin ziyaretine ilişkin Fox News televizyonuna konuştu. Şii Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söyledi, ifadelerini kullandı. Trump, Çin'in aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını da sözlerine ekledi. İran yönetimi de çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verildiğini açıkladı. Gemilerin de Çin'e ait olduğu belirtildi. Tabii İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları da devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika önderliğindeki barış kurulu isteğe karşı çıktı. İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu da teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Filo, 54 teknenin yer aldığı konvoyla Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı. Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini arttırdı. Bankanın yıl sonu enflasyon ara hedefi 8 puan yükseldi ve %24'e çıktı. Yıl sonu petrol tahmini fiyatı 60.9 dolardan 89.4 dolara yükseldi. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini de %11'den %19'a revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP lideri Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi de mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. CHP lideri Özel yaşanan tüm bu gelişmeleri partinin kurumsal kimliğine saldırı olarak değerlendirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Özel'in soruşturmalarla ilgili eleştirilerine kimse çıkıp iftira diye bağırmasın, ihbarcı da itirafçı da CHP'li dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için de 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşmasının 15 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda bulundu. 9 gümrük kaçağı, coin madenciliği cihazı ele geçirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı 34 yıldır olduğu gibi bu sene de kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu yıl kurban, kardeşliğe çağrı sloganıyla yola çıkan vakıf 61 ülkede faaliyet gösteriyor. Detayları vakfın genel sekreteri Ahmet Göksün, Kral FM dinleyicileriyle paylaştı.
6: İHA İnsani Yardım Vakfı olarak bu senede dünyanın farklı coğrafyalarında 61 ülkede 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı planladığımız kurban çalışmasına başladık. İnşallah bu senede sloganımız kurban kardeşliğe kardeşliğe çağrı olacak. Maalesef malumunuz dünyanın dört bir tarafında savaşlar var. Savaşlar gün geçtikçe artıyor. Özellikle Sudan'da, Gazze'de bu tarz kriz bölgelerinde kıtlığın, açlığın olduğu bölgelerde kurban dağıtımlarını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun yanında yetim çocuklarımız var. İnşallah bu sene de onları sevindirmek adına 26 ülkede 50 bin üzerinde bayramlık dağıtmayı hedefliyoruz. Tabii çalışmalarımız sadece bu coğrafyalarda değil, kendi ülkemizde de hem kurban hem de bayramlık dağıtımlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle tüm bağışçılarımızdan desteklerini bir kez daha esirgememelerini talep ediyoruz. Kurban fiyatımız 11.500 TL. Şimdiden tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun diyoruz. Bu vesileyle Kral FM dinleyicilerine ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
4: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak.
2: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0.32 değer artışıyla 14.644 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53.11, gram altın 6.755 liradan işlem görüyor. Bitcoin 80.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
4: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Kutlamalar öğle saatlerinde başlayacak. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Elif Sude Akgül 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Akgül kadınlar 49 kilo finalinde Sırp rakibi Andre Bokan'ı 2-1 ile geçti ve basamağın zirvesine yükseldi. Büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını alan milli sporcu geçen yılda dünya ikincisi olmuştu. İspanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Baykalı'dan oluşan takım altın madalya kazandı. Milli takım klasik satranç 1806 kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Otopratik.
4: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul bugün parçalı bulutlu 20, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir yer yer yağışlı 26, Bursa parçalı bulutlu 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Saatimiz cuma sabahı, Mayıs'ın 15'i. Şimdi sorsam ki size, internetten en çok hangi yemek siparişi veriliyor desem, herkes kendi sevdiği yemeği yazacak, biliyorum. Bakın, Türkiye'de internette verilen yiyecek siparişlerinde uzun yıllar boyunca birinci sırada lahmacun vardı. Abi o maydanozu, domatesi, ay sumaklı soğanı. Böyle üzerine dolduracaksın onu, domates biraz bol olacak, yerken damlayacak. Yanında da buz gibi ayran. Ay ay ay. Satış yapsam var ya, acayip şey yaparım ha. Ancak milli yiyeceğimiz lahmacun tahtını kaptırmış, kemiğe kaptırmış, en çok sipariş edilen yiyecek 26.74 milyar TL ile hamburger olmuş. Hamburgeri pizza 17 milyarla takip etmiş, tavuk döner 12 milyarla 3. sırada ve lahmacun 4. sıraya düşmüş. Bunu düşen duyan acılı lahmacun kendini soğana vermiş derler. Abi, tabii ki şimdi internet üzerinden verilen siparişte lahmacun gelirken normal çıtırlığını kaybedip biraz böyle hamurumsu hale geliyor. Onu çok iyi korumak lazım getirirken. Hamburger ise özünü takip ediyor. Yumuşak gene gelirken yumuşak bir şekilde geliyor ama lahmacunu yerinde yediğin zaman, bir mekana gittiğinde lahmacun bu hamburger dediğin zaman da abi, yani lütfen. Bilen bilir yani. Evet, hamburgerin de tadı vardır ama lahmacun başka abi. Ay, onun keyfi başka.

Bodrum'da 55 dolarmış lahmacun. Mustafa göndermiş. Bodrum'da lahmacun 55 dolar mı? Ya bir bırak hele ya. O iki lahmacun bir ayrandır. O zamansa uygun fiyat bak yani. Ya hazır alıyorum, hazır hazır. 4 tane lahmacun 250 lira ödüyorum ya. Krallar gibi.

0: Sefam olsun.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Ritmini yakala. Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Prime.com.tr'de.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
6: En uygun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
9: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanızda 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni vidi göz.
12: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: kaçırmayın.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa.
3: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok.
8: Aidat da yok.
5: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Sütaş Ayran.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Canım çektiği zaman Bekir abinin yanına gidip yiyordum, bizim Antep'li kilisli, ama bıraktı, kapattı gitti valla. Nasıl tatlı anlattın ya diye bir mesaj geldi. Valla normal anlattım, olanı abartmadım gerçekten. Odessa'dan Orhan, lahmacun Antep diyeceksin. Bak bunu Odessa'dan yazıyor. Ben İstanbul'dayım, Odessa'dan bana diyor ki lahmacun Antep diyeceğim. Bak. Enginarlı baklayı da İzmir'de. Bir tane de bol acılı benim yerime yediyor. Ayşenur göndermiş avcılardan. Ben çok acılı sevmem. Bizim Zeki Usta bedava. 3 lahmacun, bir büyük ayran 250 lira. Açıklanan fiyat listelerine göre bazı mekanlarda kim göndermiş? Mustafa diyor ki bir porsiyon lahmacun 30 avro. Hamburger 42 avro. Pizza 40 avro. Salata 42 avro seviyesinde. Güncel kurla hesapladığında ben onu oturup hesabını bile yapmam ki. Yapılır mı o ya? Lahmacun 1600 lira geliyor. Nimet Hanım göndermiş. Nereden? Almanya'dan. Lahmacunu Antep diyeceğim. Biri Odessa'dan gönderiyor, biri Almanya'dan gönderiyor. Asıl sizin Antep'e gitmeniz gelmiş, ben onu anlıyorum. Siz bir gidin de, bir kendinize gelin. Biz çok gittik Antep'te yedik. Burada da çok iyi Antepli ustalarımız var, çok güzel yapıyor. Şıkır şıkır hem de. Ay, buz gibi de ayran. Kenan! Ayran.

Bizim Tahtakale ekibi toplanmış. Dimitri ile Yorgo. Yok, Can'la Serdar. Gökhan eksik, Gökhan. Murat'a da selam olsun. İki acılı Fenerli bunlar. Lahmacun diyeceğim sandınız mı? Bunlar Fenerli.

0: Basın Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 15 Mayıs Cuma. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Basın turunda bugünkü ilk durağımız NTV Haber portalında Amerikan Başkanı Donald Trump manşette Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini aktardı. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini de belirtti. NTV Haber'de dikkat çeken bir operasyon haberi de var. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş 40 ton et ele geçirdi. Ürünleri piyasaya sürme hazırlığı yapan iki şüpheli de gözaltında. TRT Haber'e bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette Kazakistan'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Türkistan'da olacak. Basın turunda gazetelere uzanıyoruz. İlk durağımız Hürriyet'teyiz. Yasa dışı bahse 21 ilde darbe. Adana merkezde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 21 şehirde 200 kişiye operasyon yapıldı. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'da gözaltına alınan isimler arasında şüphelilerin suç gelirlerini finansal sistem içinde akladıkları belirtildi ve 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin bu sistem aracılığıyla aklandığı saptandı. Ayrıca şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Hemen alt satıra bakalım. Hürriyet'te turumuza devam ediyoruz. Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıl istendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davada mütalaa açıklandı. Aktaş'ın 280, Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Utku Caner Çaykara'nın 12, Rıza Akpulat'ın ise 234 yıla kadar hapsi istendi. Sabah gazetesi ise Kral tacını takıyor manşetiyle karşılıyor bizi. Galatasaray bugün 26. Şampiyonluk Kupası'na kavuşuyor. Cimbom'un büyük şöleni Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle başlayacak ve Rams Park'ta son bulacak. Saat 19.05'te ise yıldızlar şarkılarla sahneye çıkacak. İstanbul gece boyunca şampiyonluğu kutlayacak denilmiş. Sözcü gazetesinin manşeti ise ecdadımız sürgünde, iktidar başka alemde. Ümit Özdağ, YPG tehdidi kalkmasına rağmen iktidarın adım atmamasına tepkili denilmiş. Suriye'de rejim değişti, Süleyman Şah Türbesi Karakozak'taki yerine dönmedi. Ankara'nın sessizliğine Özdağ sert çıktı, hükümet sözünü tutsun, vatan toprağını terk etmesin ifadelerini kullandı. Sözcü'de ekonomiden de bir manşet var. Milyonlar iktidardan %8 alacaklı çıktı. Enflasyon raporunun belli olmasıyla ekonomistler 8 puanlık sapma için emekliye, işçiye kayıpları kadar zam yapılmalı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dün ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu hedefi %24'e yükseltildi. Ekonomistlerden vatandaşlar cezalandırılmamalı, 5 ayda oluşan ücret kaybı acilen telafi edilmeli çağrısı geldi. Basın turunda Milliyet gazetesine uzanıyoruz. Manşet Türkiye'nin yüz akları. Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul aldı. Türkiye'de eğitim gören 372 lise öğrencisi dünyanın en prestijli üniversitelerinden toplam 1448 kabul aldı. Stanford'dan kabul ve 16 milyon lira burs alan Antalya Konyaaltı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Begüm Zeynep Yapıcı da hayalinin Türkiye'ye geri dönüp tüm bildiklerini aktardı. Olduğunu dile getirdi. Gazetelerdeki son durağımız Posta'da manşet taksirle ölüme, taksitle ceza. İzmir'de huzur evinde kalan 86 yaşındaki Fatma Uraz banyo sırasında aşırı sıcak suya maruz kalınca vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili yargılanan huzur evi doktoru ise taksirle ölüme neden olmaktan suçlu bulundu. Doktora 6 taksitle ödemek şartıyla 21 bin lira para cezası verildi. Basın turunda haber sitelerine tekrar uzanıyoruz. Anadolu Ajansı'nda küresel sumut filosu gündemde. İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel sumut filosu 54 teknenin yer aldığı konvoyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı denilmiş. Haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Basın turunun kapanışını Habertürk'le yapacağız. Bir son dakika gelişmesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yeni bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12'si yakalandı. Basın turu.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde

Yavaş yavaş onlara geliyoruz. Türkiye'de yapılan bir araştırmadan bahsedelim. Ay ay ay ay. Türkiye'nin sinirli şehirleri açıklanmış. Listeye bir baktım, çok şaşırdım. Bir kere İstanbul 8. sırada. O beni çok şaşırttı. Sonra nüfus sayısına göre yüzdelik birimiyle ortaya çıktığını görünce tamam o zaman dedim. Hani aslında en çoğu İstanbul'da ama nüfusu çok olduğu için. Üçüncü sırada İzmir yer almış. Suç oranları, trafik yoğunluğu, şehrin rahat yaşam algısının verilerle tam örtüşmediği ortaya çıkmış. Başkent Ankara ikinci sırada, özellikle trafik kazalarıyla öne çıkıyor. 1000 kişiden 28'i kazaya karışıyor. Şehirde direksiyon başında yüksek stres yaşandığı yorumları var. İstanbul'un yanında hikaye ama işte yine araya rakamsal boyut giriyor. Ve çok ilginç, birinci sırada sorsam hangisi var diye hepiniz bir şey söyleyeceksiniz ama hiç aklınıza gelmeyecek olan Aydın birinci sırada çıkmış. Aydın zirvede. Valla ben de şaşkınım. Çok ilginç. 100 binde 970 suç oranıyla yani zirveye çıkan şehir en gergin iller arasında Aydın. Ege'nin sakin şehir imajına rağmen böyle bir biri ortaya çıkması hani günaydın yani. Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş yer. Aydınlılara bulaşmayın. Çok sinirliler.

0: Bacı hep sinirliydi. Öyle böyle değil yani. Nur içinde yatsın. Oo, Miraç Kaplan. Çırak Miraç. Bizim Musa'nın çırağı Miraç. Gerçi çırak diyoruz, adam kocaman usta ya. Miraç'ım, ben de seni seviyorum.
1: Ölürüm de ayrılamam yar senden.
0: Sabah sabah ne lahmacunu, tazesini çay verken diyor Dadaş Sema. Biz 6'da yaptık kahvaltıyı. Öğlen yemeğine geçiyoruz Sema. Dadaş Sema, senin can kebabı yemen lazım öğlen. Vallahi bu sabah birkaç tane öyle milli maçla ilgili, bizim çocuklarla ilgili görüntüler seyrettim. Duygularım acayip kabardı. Sevgili Sinan da çok güzel bir şarkı yapmış ama ona daha sıra var. Daha sonra çalacağız onu. Ben yine Serdar Ortaç'tan şu bizim milli takım şarkısını bir çalmak istiyorum. Tüylerim diken diken. Kaç sene sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz ya. Yine aklıma geldi bak. Beşiktaş yok, bari milli takımla idare edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ritmini yakala. Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: avantajı sağlayın.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
5: Next. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik Bambu Yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
6: Televizyon deyince vatan.
7: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
8: Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
10: Ödemek EasyCo demek.
11: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok. Aidat da yok.
5: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyor. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine, çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksız, sebep yok, biliyorum. Olmaz.

bana ayrılan sürenin sonu. Seyit Şehiden Meral ablam, Meral ablamızın kamyonu bozulmuş. Garajda, kamyon garajında eşini bekliyormuş. Aykut enişteye de bir selam gönderelim. Geçmiş olsun diyelim ablam. Bugünün son şarkısını size gönderelim. Senin canın sağ olsun diyor Yüksel Baltacı. Efendim, sur çeliği sen ettiğinizse kanfola, ölmez sağ kalırsak. Pazartesi günü görüşmek üzere. Benim Zeynel Hacım. Bay bay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 15 Mayıs Cuma gününün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da. Çin'in kuşak yol projesinin önemli bir güzergahı Hazar geçişli orta koridor. Buradaki istikrar ve enerji güvenliği küresel işbirliği için de önemli. Erdoğan bu başlıkta enerji güvenliğine vurgu yaptı. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
5: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli doğu batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Kazakistan basınında Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makalede kaleme aldı. Erdoğan küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e de sert tepki gösterdi. İnsanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar dedi. Amerikan Başkanı Trump tarihi Pekin ziyaretine ilişkin Fox News televizyonuna konuştu. Şii Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söyledi, ifadelerini kullandı. Trump, Çin'in aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını da sözlerine ekledi. İran yönetimi de çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verildiğini açıkladı. Gemilerin de Çin'e ait olduğu belirtildi. Tabi İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları da devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika önderliğindeki barış kurulu isteğe karşı çıktı. İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu da teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Filo, 54 teknenin yer aldığı konvoyla Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı. Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini arttırdı. Bankanın yıl sonu enflasyon ara hedefi 8 puan yükseldi ve %24'e çıktı. Yıl sonu petrol tahmini fiyatı 60.9 dolardan 89.4 dolara yükseldi. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini de %11'den %19'a revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP lideri Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi de mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. CHP lideri Özel yaşanan tüm bu gelişmeleri partinin kurumsal kimliğine saldırı olarak değerlendirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Özel'in soruşturmalarla ilgili eleştirilerine kimse çıkıp iftira diye bağırmasın, ihbarcı da itirafçı da CHP'li dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için de 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşmasının 15 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda bulundu. 9 gümrük kaçağı, coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Kutlamalar öğle saatlerinde başlayacak. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Elif Sude Akgül 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Akgül kadınlar 49 kilo finalinde Sırp rakibi Andre Bokan'ı 2-1 ile geçti ve basamağın zirvesine yükseldi. Büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını alan milli sporcu geçen yılda dünya ikincisi olmuştu. İspanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Baykala'dan oluşan takım altın madalya kazandı. Milli takım klasik satranç 1806 kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Şansa kalmaz işimiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
11: Kezban'ın günlüğü.
12: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
13: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel, hayırlı, huzurlu bir cuma günü olsun. İnşallah güzel haberler alıp güzel haberler verelim. Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısını açıyorum. Ümit Müdürüme armağan ediyorum iki güzel Müslüm Gürses şarkısını.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: Sprite ve nane olur mu?
9: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kaan.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralayabilirsiniz.

0: da 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık hocam.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
11: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
12: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. Bilmiyorum.

0: Mahalle sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiberasıl da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Radyosunu şimdi açan kralcılarımıza bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel, hayırlı, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Bereketli bir cuma günü diliyorum. Radyoların başında şarkılarımıza eşlik eden, bir yandan da çalışan kralcılarımıza Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.
2: İlaç gibi radyo.

0: mutluluklar dilerim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Mesut'un sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajaku.com.tr'de.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Pilot Garaj
12: Shop'a
13: ekspertiz. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
14: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
15: Yataş'la mutlu uykular.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
16: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
17: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba.

0: İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu, senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, kılçık hocam.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: İlaç gibi radyo.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

iyice kalemelden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk beyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Mükemmel, mükemmel. Şimdi aşktan bahsedeceğiz bu muhteşem Musa Eroğlu Sibel Can düetinin üstüne. Aşka hudut çizilmiyor mihriban. Benim sevgili dostum, eniştem aynı zamanda, güzel yüzlü abim, güzel kalpli abim Cemal Meşeli bir şiir kitabı çıkardı. Elime alır almaz içinde kendimi kaybettim açıkçası. Fakat şiirlerinden bir tanesini seçtim. Sen de Bana Ne Oldu isimli şiir kitabından. İçinden bir tanesini seçtim. Sayfaları gezerken bir yerde kal geldi bana. Orada durdum. Kime yazmış? Kime yazar? Bir insan şiirini, en güzel şiirini sevdiğine yazar. Hayatının anlamına yazar. Cemal Meşeli de öyle yapmış. Şiiri sizinle de paylaşacağım. Allah onları o kadar güzel yaratmış, birbirine o kadar güzel yakıştırmış ki, kalpleri birbirini çok sevdiği, birbirine çok uyduğu gibi isimleri de birbirine uyuyor. Yani Cemal, biliyorsunuz, anlam olarak Allah'ın lütfu, ihsanı, kainattaki tüm varlıklara yansıyan mutlak güzelliği, yüz güzelliği anlamında bir isimdir. Şemsi ismi de güneşe ait, güneşle ilgili, güneş gibi aydınlık demektir. Kur'an-ı Kerim'de de şems olarak geçer ve Şems suresinin ilk kelimesidir, güneş manasında kullanılır. Yani güzel yüzlü bir adamla güneş gibi parlak bir kadının aşkı bu şiiri yazdırmış. Onu bir paylaşayım sizinle. Nasıl söylesem şiirin adı. Nasıl söylesem bilemem. Seni görünce kanım kaynıyor. Mevsim mi kış, dışarıda hava mı soğuk, yağmur altında mı yürüyor?

Umurumda değil, pırıl pırıl güneşli bir bahar oluyorum. Nasıl söylesem bilemem, seni görünce içimde ırmaklar doğuyor. Durmadan akıp duran, yemyeşil, cıvıl cıvıl bir vadi oluyorum. Nasıl anlatsam bilemem, bir tutkuyu, bir aşkı, bir sevdayı, bu sevinçle, bu mutlulukla, bu gizemli duygularla, içimdeki bütün ırmaklar masmavi denizlere varıyor. Vay be, Cemal Meşeli, büyüksün. O zaman bu iki güzel yüreğe benim çok sevgili Şems'im ve Cemal'ime bu güzel çalışmayı da armağan edeyim. Daim olsun sevginiz. Dünyanın en büyük zenginliğidir. Önce sağlık, sonra sevgi. Allah herkese nasip etsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Enfes bir çalışma olmuş. Kibariye ve Gökhan Namlı düetiydi. Sevgili kralcılar, düetlerden madem devam ediyoruz, o zaman yepyeni bir düet daha. Çok sevdiğim iki ses, Baha ve Tan Taşçı. Seslerini, duruşlarını, müziklerini, efendiliklerini, sanatçı kalplerini, her şeylerini seviyoruz.

0: Ezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele kılçık hocam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
14: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Ebru Gündeş'in sesinden bir Selam Şahin şarkısı. Tanımam senden başka. Güzel kalbinde büyük aşklar taşıyanlara yazılmış bir şarkı.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
0: O zaman.
1: Kral.
0: O zaman. Bir Arif Susam şarkısı. Sonra bir Sinan Özen. Ve yaşayan efsane gelsin. Arka arkaya şahane bir resital olsun.

Yıllarım boşa geçti. Cengiz Kurdoğlu yaşayan efsane. Öyle dememek için içinde olduğumuz anın tek gerçek hazinemiz olduğunu bilmek, bu farkındalıkla yaşamak ve hep şükürde kalmak lazım. Gençlik bir kuş misali, uçup gidiyor çünkü. Şimdi beni dinleyen genç kardeşlerim var, mesajlarını gönderiyorlar. Yaşadığınız her anın tadını çıkarın, acıyı da sevgiyle kucaklayın, o da bizim bir öğretmenimiz. Sonra üstünden zaman geçtikten sonra iyi ki böyle olmuş, iyi ki böyle yaşamışım diyoruz çünkü olanda da olmayanda da hayır var. Efendim geldik finale. Reklam dönüşü unutulmayan şarkılardan finali tabii ki Müslüm Baba'yla yapacağım ama Ferdi Özben ve Ümit Besen var, kaçırmayın. Benden hemen sonra Aleyin Kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse pazar akşamı saatler 8'i gösterdiğinde yine buradan sizi selamlamayı umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: Rabarba'nın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
5: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
6: En uygun. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
7: Next. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
10: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
11: Hem de hiç para vermeden.
12: Abonelik de yok. Aidat da yok.
10: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
13: Ne istersen Neon1.
14: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
15: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
16: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi.

haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni, dostluğunu, sevgini, korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik.
6: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul bugün parçalı bulutlu 20, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir yer yer yağışlı 26, Bursa parçalı bulutlu 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Afrikalı Ali'yi sunar.

Efendim herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Sevgili Kezban'ın hemen ardından birlikteliğimiz başladı. 2 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza da yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EZCO demek.
7: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com.

0: Esin Sütaş Ayran. İçtikçe iyidir, seveceksin. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr.

0: TRT'de. Mediamarkt. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
2: lazım. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Bez Allianz'dır. İlaç gibi radyo. Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarımıza da göz atmaya başlayalım. Adana'dan selamlar demiş. Ramazan Birgül göndermiş mesajını, istek şarkısını yazmış. Hasan Günel, Bursa Yavuz Selim'den. Sıradaki şarkı Canım Ailem, Eşim Meltem, Çocuklarım Yılmaz Duru, Duru Nisan'da ve Muhammed Talha'ya gelsin diye bir not iletilmiş. Selçuk bu arada mesajı gönderen dinleyicimiz. Necat Akçay, hayırlı yayınlar Ali abi diyor. Benim de bir isteğim var. Çalarsan sevinirim, kolaylıklar diliyorum diye bir not iletmiş. Şadiye Batmaz Adana'dan selamlarını göndermiş. İstek şarkısını yazmış. Semih Cenk'ten bir şarkı diye notunu iletmiş. Ben de son zamanlarda keyifle dinliyorum bu arada Semih Cenk'in okuduğu şarkılar. Gerçekten çok güzel. Semih Cenk'ten çok güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

Pazartesiden bu yana yayınımı Mersin'den gerçekleştiriyorum. Kültür Yolu Festivali kapsamında ben buradayım bir haftadır hemen hemen. Bu arada Kaptan Şener ve sevgili İlhan, Kral FM'in canlı yayın aracı Edirne'den yola çıkmışlardı. Türkiye turu yapıyorlar. En son Şırnak'ta, Tarsus'ta yayınlarını gerçekleştirdi sevgili Kaptan Şener. Dün de beraber olduk sevgili kardeşlerimle. Bir de Burak kardeşim var benim. Burak Babaoğlu. Mersin'den. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Geldiğim günden beri sevgili kardeşimle beraberiz. Şöyle dönelim mesajlarımıza. Antalya'dan selamlar demiş Abdurrahman Sağlam. Sıradaki şarkı Artvin Boçka'daki eşime ve İngilizce öğretmeni kızıma gelsin. Teşekkürler. Afrikalı diye bir not iletmiş. Hayırlı cumalar abi. Siirt'ten Yıldırım. Sıradaki şarkı Narin Ustama Armağan olsun diye bir not iletmiş. Sakarya Karasu'dan selamlar. Oğlum Çınar Yılmaz için senden bir isteğim var demiş. Naci göndermiş mesajı. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

Evet, mesajlarımıza tekrar dönelim. Sibel Arda göndermiş. Bugün doğum günüm. Benim de bir isteğim var demiş. İstek şarkısını yazmış. Allah nice nice sağlıklı.

sevenlerinizle birlikte uzun ömürler nasip etsin. Adana'dan Mustafa ben, Ali abi hayırlı cumalar, inşallah senden bir isteğim var. Çalarsan sevinirim, sağlıkla kal diye notunu göndermiş. Hasan Günel iletmiş mesajı, teşekkürlerini göndermiş. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den, Sezgin Gül Odabaş mesajını yazmış. Şu anda torunlarım Berat ve Yiğit'le sizleri bahçede dinlemedeyiz. Sezgin Odabaş, Kral FM dinleyenlerine selamlar diye bir mesaj göndermiş. İlk okuduğu mesajda yer alan istekle devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: 15 Mayıs Cuma gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Öğle bültenine yargıdan manşetlerle başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar geldi. İstanbul Mali Şube Polisi tarafından düzenlenen operasyonda 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla da Üsküdar Belediyesi'ne bir ikinci dalga operasyon geldi. Operasyon kapsamında da 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'ne de bir operasyon haberi geldi. Rüşvet soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanlığına devam kararı aldı. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP lideri Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. CHP Genel Başkanı Özel ise Özkan Yalım'la yaptığı iddia edilen mesajlaşmayla ilgili konuştu. Bazı mesajların silindiğini söyledi. Özel, Yalım'ın telefonunun incelenmesini isteyeceğiz dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada ise 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın 1 numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Eskişehir'de ise Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 60 kişiden 23'ü gözaltında. Operasyonda yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir gizli oda bulundu. 9 gümrük kaçağı, coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Sınır ötesine uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'daki temaslarını tamamladı ve Erdoğan'ın uçağı Türkistan'a indi. Öncesinde Cumhurbaşkanı Kazakistan basınında Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki de gösteren Cumhurbaşkanı insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar dedi. Erdoğan uluslararası düzen erozyona uğradı ifadesini de kullandı. Amerika İsrail ile İran arasında krizle Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecini hatırlattı. Bölgemiz hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arıza sorunları gibi ekonomik düzlemde sınanıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tarihi Pekin ziyareti ise tamamlandı. Trump ziyarete ilişkin Fox News televizyonuna konuştu. Xi Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söyledi ifadelerini kullandı. Lübnan ve İsrail arasında yüz yüze yapılan 3. tur görüşmeler ise Amerika'nın başkenti Washington'da dün başladı. Amerika arabuluculuğundaki 2 günlük görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor. Yurda dönüyoruz. Kırklareli İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin 5 kamu görevlisinin yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada tutuksuz 5 sanık hakkında yurt dışı yasağı kararı verildi. Hatay'da 16 yaşındaki MESEM öğrencisinin staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili tutukluların sayısı 2'ye yükseldi, iş yeri sahibi de tutuklandı. İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İki saldırgan tutuklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak. Ve 28 yıldır kanserle mücadelede öncü rol üstlenen LÖSEV, Kurban Bayramı'nın sevincini yalnızca lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara değil, yetişkin kanser hastalarının da evlerine ulaştırmaya devam ediyor. Yardımlaşma ve paylaşmanın mutluluğunu tam 24 yıldır vekaleten kurban bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran LÖSEV, bu yıl için vekaleten kurban bağışı bedelini 21 bin lira olarak açıkladı. Vekaleten kurban bağışlarınızı ve Kurban Bayramı bağışlarınızı Türkiye'deki tüm banka şubelerinden bağış ekranları aracılığıyla masraf ödemeden veya internet bankacılığı üzerinden Türkiye geneli tüm PTT şubelerinden ya da web sitemizden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm operatörlerin faturalı hatlarından 3406 kısa SMS hattına LÖSEV, bağış, mücadele, can, tuğla kelimelerinden birini yazarak SMS'le lösemi ve kanser tedavisi gören binlerce çocuğa desteklerinizi iletebilirsiniz.
0: Ekonomi.
1: Bu Borsa İstanbul'da güne %0,81 azalışla 14.526 puandan başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 14.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53.06, gram altın 6.685 liradan işlem görüyor. Bitcoin 80.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Nesine 2. Lig takımlarından Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi. Geçen yıl Brezilya'nın başına geçen Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a dek uzatıldı. İtalyan teknik direktör bir sonraki Dünya Kupası'na kadar sambacıların başında olacak. Brezilya 5. ve son dünya şampiyonluğunu 2002'de yaşadı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Açelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
10: gücünde. İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

0: devam edelim. Bu arada Volkan Konak'tan bir istek vardı. Hazırladım Volkan Konak'la devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım. Türkan Kaya hayırlı cumalar diye bir not iletmiş. Behçet Şaban Bulgaristan'dan selamlar. Bana ve patronum Cemil'le bir şarkı çalarsan sevinirim diye notunu iletmiş. Bulgaristan'a da selamlar. Yıldırım göndermiş mesajını. Siirt'ten Narin Ustoma diye bir not iletmiş. Az evvel okumuştum sanırım mesajı. Giresunlu Mahmut Tekin. Benim de bir isteğim var. Tüm kralcılara ve Giresunlulara armağan olsun. Yiğit Emin Can göndermiş. İstek şarkısını yazmış. Karaman'dan sevgiler. İyi yayınlar abi. Biricik torunumun doğum günü. Nice senelere Lütfi Atalay göndermiş mesajı. Ben de doğum günü kutluyorum. Volkan Konak'ın bu güzel şarkısı benden sizlere armağan olsun.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin bir...

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın

balgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma günü. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

Evet, devam edelim. Şöyle mesajlarımıza bakacağım ama dün istek çaldığımda dinleyememişlerdi sevgili kardeşlerim. Kültür Yolu Festivali'nde güvenlik görevlisi arkadaşlarımız var. Geçtiğimiz yıllarda da beraberdik birçoğuyla. Başta sevgili Ömer Fil kardeşim olmak üzere Kültür Yolu Festivali'nde özel güvenlik olarak görevli olan kıymetli kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Sevgili Ömer Fil, Selim Temel, Hatice Çolakoğlu, Zuhal Taşkın, ayrıca Selim'den de Kadriye Hanım'a bir şarkı armağan edersen seviniriz diye notunu iletti. Sevgili Ömer, inşallah duyuyorsunuzdur, dinliyorsunuzdur. Akşam da görüşeceğiz. Değerli kardeşlerim, yorucu ve zor bir görevi yerine getiriyorlar. Allah kolaylık versin, Allah yar ve yardımcılar olsun. Sevgili Ömer File ve ekibine, tüm özel güvenlik çalışanlarına, Kültür Yolu Festivali'ndeki arkadaşlarıma bu güzel şarkıyı armağan ederek devam edelim.

Evet, Coşkun Sabah'ın bu güzel şarkısını sevgili Minenle sana da armağan etmiş olayım. Alican İstanbul'dan göndermiş, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Yiğitcan abi, benim de bir isteğim var, çalarsam mutlu olurum. Giresun'dan Mahmut Tekin istek şarkısını yazmış, mesajını iletmiş. İstanbul'dan Hatice, o da bir istekte bulunmuş. Abi sizden patronum Necdet abi ve iş arkadaşlarım Deniz, Özlem, Belgin ve Nimet abla için bir isteğim var demiş. Derya Demir göndermiş mesajı, az evvel istediğin sanatçıdan çaldım. Zekeriya Ünlü'den çok güzel hareketli bir türkü var sırada. Zekeriya Ünlü ile devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
6: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.
12: Afrikalı Ali. Afrika.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız sizlerle birlikte olacak. Bu hafta Mersin'den sesimi sizlere duyurdum. Kültür Yolu Festivali de devam ediyor pazar gününe kadar. Bu akşam Merve Özbey var. Yarın Ferhat Göçer ve pazar günü Mersin'de Serkan Kaya sahne alacak, sevenleriyle buluşacak Mezitli Sahil'de. Bu arada Kültür Yolu Festivali'nin sahnesi, haberiniz olsun. Pazartesi günü inşallah İstanbul'dan, karavanımdan canlı yayınla yayınlarımız devam edecek. Pazartesi günü 11'de görüşmek üzere. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
5: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul bugün parçalı bulutlu 20, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir yer yer yağışlı 26, Bursa parçalı bulutlu 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

oluyor dostlar. Bunu en iyi anlatan şarkılarla Kral Huzurumuzu selamladık. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Haftanın son çalışma gününde tüm dinleyicilerimize bereketli, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar dostlar. 2 saat boyunca bugün de duygularınıza tercüman olacak en güzel şarkıları sizlerle paylaşacağım. Sistemde yok yok. Vallahi yani yine her tarzın en çok sevilen yorumları bazılarınızı bekliyor. Mesajlar da ard arda gelmeye başlamış. Teşekkür ediyorum ilginiz alakanıza. 0532 703 92 0, 0532 703 92 0 WhatsApp numaramız olduğunu da hatırlatalım. Belki aramıza yeni katılan ya da sürekli dinleyip bir türlü mesaj gönderemeyen dinleyicilerimiz vardır. Sorduğumuza gitmek istediğiniz her türlü paylaşımlarınızı bu numaradan bizlere göndermeniz mümkün. Orhan Gencebay'la devam ediyoruz. Hepiniz Alem Kralı'na hoş geldiniz dostlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Rösev hayat verir.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bakan bu gözlerim kör olsun. Ayhan Işık'ın 90'lı yılları damgası vuran en güzel aşk şarkılarından biriydi. Tabii o yıllarda birçok şarkımız yüreğimize barındırdığımız o güçlü sevgiyi dile getiren, aşkımızı haykırmamıza vesile olan şarkılardı. Onlardan biri daha var ki, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ama kimse ayıramaz diyoruz dostlar. Allah tüm sevenlerin yardımcısı olsun. Tabii ki zaman zaman engeller olabilir, sorunlar çıkabilir. İki günlüğü birbirini seviyor ve istiyorsa engeller aşılır, sorunlar çözülür. Bahanelere sarılanlar var mı? Var. Onlar zaten ayrılmak istiyorlardır. Dolayısıyla onları da tabii ki hayatımıza uğurluyoruz. Kalmak isteyen, bizi hak edenler zaten hayatımızda, onları sımsıkı sarılarak hayata devam. Öyle değil mi canlar? Aynen.

Beydağlı kardeşim organizede, bizi dinlemekte, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde selamlarını göndermiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz her birinize. İstanbul'dan Hatice, Giresun Doğankent'ten selamlar harbi kız demiş. O da orada bulunan tüm sevdiklerine bir selam göndermiş. Biz de vesile olduk. Emre Durmaz, Edirne, İpsala, Sultanköy'den sevgiler harbi kız. Çiftçi abilerime, arkadaşlarıma, Mehmet Ali Bostancı'ya yaz bir reçete demiş. Seve seve yazıyoruz. Kolay gelsin. Sevgili Türkan Kaya, sen de yoklamada yeni almışsın. Karaman'dan Lütfü abicim, sana ve ailenize selam olsun. Ve son olarak da Refik kardeşim.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Gül ablamızın yüzümüze tebessüm bırakan aşka dair en güzel şarkılarından biriydi. Her şeyim oldum sen benim. Allah Allah. İlaç gibi geldi. Mekan cennet olsun. Ve sonrasında yine aramızdan erken ayrılan bir başka değer var ki Azer Bülbül. Tutturmuş deli gönlüm. İlle de sen, ille de sen. Selam olsun Batman'da bizi dinleyen krallarımıza. Gülü'den bir şarkı istemiş dinleyicimiz. Şu anda duyuyorsa mutlu olmuştur herhalde. Ona da göndermiş olalım sevgili Yeter kardeşim. Ardemciğim, Almanya'dan bizi dinliyormuşsun. Selam olsun gurbetçilerimize. Okan, Tuzla'dan selamlar abi kız demiş. Eyvallah. Ve son olarak da Mürsel. O da diyor ki abi kız seni dinliyorum. Bir şarkı bekliyorum demiş. Eyvallah. Sırdık şarkımız umuyoruz ki sizi mutlu edecektir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Sinir hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Berbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Lütfen sigaramızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaramızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?

saatimizde yavaş yavaş uğurlamak üzereyiz dostlar. Sevgili Yaren diyor ki, yarı bir kız. Beni yarım bıraktığını sandı ama ben onsuz tamamlandım demiş. Vay vay vay vay, güzel bir söz. Ahmet Yakup kardeşimiz de İzmir'den bizi dinleyen kralcımız. O da diyor ki, bir gün beni değil seni seven, seni seveni kaybettiğini anlayacaksın. Ama o zaman da belli ki işten geçmiş olacak. Öyle değil mi sevgili Ahmet kardeşim? Hayırlısı olsun. İzmir'de yazalım reçetemizi. Harbi kız Ramazan Şimşek. Seni dinliyorum demiş. Eyvallah. Hem dinle hem de dinlet. Aşıla. Kimsecikler bu şarkılardan mahrum kalmasın. Olur mu? İlk defa mesaj gönderen değerli bir dinleyicimiz Samsun'dan Güllü Menteşe. Güllü ablacığım 65 yaşında, 30 senedir Kral FM dinleyen kralcımızdan, Samsun Kapalı Cezaevinde yatan oğlu Kerem Menteşe ve bütün fuhuş arkadaşları için bir şarkı istemiş. Allah kurtarsın, tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Samsun'a da güzel şarkımızı gönderelim. Bursa'dan Sevdacığım, 10 yıllık sevdiğim insan maalesef bana ihanet etti. Allah bir imtihan yaşatmış sana. Çünkü insanın bazen yaşarken ölmesi oluyor. Çok sevdiği, çok değer verdiği bir insanın ona ihanet etmesi. Yani insanı öldürmüyor ama resmen süründürüyor. Ama o da yaşattığını yaşayacak. Elinde sonunda bu acıyı o da tadacak. Bunu bir. Şimdi de hemşerime de bir reçete yazayım. Yaşar Tunca bizi dinlemekteymiş. Çekirdağ Kapalı Cezaevinde bizi dinlemekte olan sevgili Sevinç kardeşimize ve tüm sevdiklerimize selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Klasiği radyolarımıza gönderdik. Sağlam bir C vitamini oldu. Yeni saatimize demir attık. Radyolarını şimdi açan radyolarımıza bir kez daha selam olsun. Geçenlerde yine bu şarkıyı paylaştığımda dedim ki kapınıza kırmızı bir gül bırakan hiç oldu mu? Sonrasında Hacer ablamız demişti ki harbi kız vallahi biz kapımızda elektrik faturasından, doğalgaz faturasından başka bir şey görmüyoruz demişti. Vallahi güldürmüştü beni aklıma. Hep o mesaj geliyor. Ne zaman bu şarkıyı çalsam inşallah duyuyorsa ona da selam olsun diyelim. Sakarya'dan Tuncay programımızı takip ediyormuş. Çok sevdiği duygusunu armağan etmiş. Ona da yazabilir.

0: FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli

0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EZCO demek.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik Bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

kalacaksın. Kontinental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi bir

0: milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: Sevgili Kaptan Şener, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmakta. Bugünkü durağı Mersin. Mersin Nakliyeciler sitesinde. Şu anda sesimi duyuyordur herhalde. Sevgili Kaptan Şener, söz sende kardeşim. Bakalım bizlere Mersin'den neler söyleyeceksin.
1: Aşk bundan sonra kurtuldum, kurtuldum.
2: Sevgili abi, selamlar olsun diyelim. Sevgili kralcılara da selamlarımızı gönderelim. Sıcak bir Mersin'den, hafif böyle esintili bir Mersin'den selamlar diyelim. Hani Mersin'de havanın böyle olmasına eminim Mersinliler de çok mutludur. Evet, bugün 15 Mayıs Cuma gününde bizler Ford Trucks ailesi ve tabii ki Kral FM Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla bugün Mersin'den güzel yüreklere sesleniyoruz. Uzun yol kaptanlarıyla bir arada olduğumuz etkinliğimiz devam ediyor. Yeni F-Max'leri, tırlarımızı, o güzel çekicileri kaptanlarımız yakından görme, test sürüşüne çıkma gibi şansları var. Ve yarışmalar var. Her etkinliğimizde olduğu gibi kaptanlar birbirinden güzel hediyeler kazanıyorlar. Burada katılımda bulunan neredeyse bütün kaptanlarımız birer hediye alıp araçlarına, yollarına öyle devam ediyor. Mersin'de çok güzel, büyük bir lojistik üssü var sevgili kralcılar. Oradayız. Uzun yol kaptanları çok iyi bilirler. Biliyorsunuz Mersin'de yine çok hareketli illerimizden bir tanesi. Mersin limanımız var ve bu anlamda nakliye konusunda çok yoğun olan bölgelerimizden, coğrafyalarımızdan biri. Evet, bugün Mersin'deyiz, lojistik üssündeyiz. Sevgili kralcılarımızı, uzun yol kaptanlarımızı bu güzel etkinlik alanımıza bekliyoruz. Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'i yükünüzü taşımaya ve Kral FM duygu yükünüzü sırtlanmaya devam ediyor. Mobil stüdyomuzda Mersin'deki etkinlik alanından hepinize selam olsun diyelim. Sevgili Harbi, mikrofon sende. İlerleyen dakikalarda tekrar bağlanacağız.

sevgi nedir bilmeyen ey zalim, seni kalbime gömdüm demeyelim artık, kalbimizde de olmasınlar be, maziye gömelim, öyle değil mi sevgili Hasan Ali kardeşim? Hasan Ali, Ceylan ve Hasan Fehmi Gündoğdu yollarda bizi dinliyorlar. Samsun'dan selamlar demişler. Tehlikeli madde taşımacılığı yapıyorlar. Şarkılar da tehlikeli, ne olacak? Ama siz bu işi biliyorsunuz. Eyvallah. Yolunuz açık olsun. Aç sesini kardeşim demişler. Cansınız. Gülü'den çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Ve bir yiğit kardeşim Hakkari'de sıradaki bu güzel yorumu gönderiyoruz. Bağcılar'dan Ömrücüm seni unutmayalım. Adıyaman'dan Fatma Sert. Gaziantep'te bulunan eşi Emrah Sert için şarkı istemiş. Onu haybeden değil, harbiden çok seviyormuş. Eniştemiz şanslı.

0: gözyaşın var. Görmüyor musun? Görmezler. İşlerine gelmez çünkü. Peki. Sevgili Kaptan Şener, Mersin'de demiştik. Mersin Nakliciler Sitesi'nde. Tekrar ona mikrofonu bırakıyoruz. Hemen sonrasında müthiş bir imparator yorumu var. Bir yerlere ayrılmayın. Evet Şener'cim, neler söyleyeceksin bize kardeşim?
1: Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla yola çıktık ve Türkiye turumuzda birçok şehrimizi dolaştık. Ford Trucks geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yenilenmiş F-Max'ini kaptanların ayağına götürüyor ve yakından tanımaları adına böyle güzel bir etkinliğe imza attılar. Kral FM'de bizlerle birlikte olmaya devam etsin dediler. Biz de yürüyen stüdyomuzla sevgili abi biliyorsun yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugün de cennet vatanımızın güzel köşelerinden bir tanesi Mersin'imizdeyiz. Mersin'de lojistik üstünde Nakliyeciler Sitesi'nde sevgili kralcılarla ve uzun yol kaptanlarıyla bir araya geldiğimiz çok güzel bir etkinliğimiz.

0: FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
10: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen...

Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

birlikte insanın etkilenmemesi bence mümkün değil. Gelmiş geçmiş en güzel anne şarkılarından biridir. Tübaş ablamızın ruhuna sağlık. Annelerimizin kıymetini bilelim. Yaşarken, nefes alırken kıymetini bilelim. Sonrasında pişman olmamak adına, değil mi? Hepimiz bu yollardan geçeceğiz. Hepimizin, Allah nasip ederse inşallah, evlatlar olacak. Ne ekersek onu biçeceğiz. Kendimiz yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi karşımızdaki insanlara yapmayalım. Hele bu bir anne, bir babaysa onlara bileceğimiz en güzel hediye sevgidir, saygıdır. Bunları eksik etmememiz bizim görevimiz. Gerçekten. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Onlardan tek isteğimiz onların var olması. Çünkü onların gölgesi bile yetiyor. Vallahi varlıklarını bilmek bile bize yeter. Veda zamanı. Çok güzel mesajlar aktı bugün. Çok teşekkür ediyorum ilginizi, alakanızı. Bu arada sosyal medya sayfam biliyorsunuz ki Kral FM Harbi Instagram adresim. Çok fazla yorumlar görüyorum. Her birine bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Desteğinizi, ilginizi çok teşekkür ederim. Tabii programdan sonra da yine böyle ara ara göz atıyorum. Mesajlarınızı okuyorum. Sorularınız oluyor. Genelde herkes adımı soruyor, yaşımı soruyor. Ama her defasında diyorum ki yani yaşımı neyse de adımı sormayın kardeşim. O bende kalsın diyorum. Yani zaten her şeyi biliyorsunuz. Bir gizemli kalan şey adımız. O da bize kalsın ya vallahi. Sonra ileride, çok ileride onu da söylerim. Ama şimdi değil. Benden hemen sonra sevgili Ata mikrofon başında yerini alacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Yarın nasip olursa saatler 12 gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak, buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Yaş Kili Radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç Kili Radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 15 Mayıs Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılıyor. Erdoğan, Türk dünyası dijital dönüşümden geri kalmamalı diye konuştu.
5: Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirvemizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla

0: gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Geleceğe yön verme noktasında dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor. Şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
1: Erdoğan öncesinde ise Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'le bir araya geldi. Görüşmede liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Amerikan Başkanı Trump'ın tarihi Pekin ziyareti tamamlandı. Trump, Çin lideri Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istediğini, yardımcı olmak istediğini söyledi. Amerikan Başkanı, İran'a karşı sabırlı olmayacağını, bir an önce anlaşmak istediğini de tekrarladı. İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda yeni açıklamalar geldi. Müzakere süreci zorda diyen Dışişleri Bakanı Arakçı, Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti. Savaşa da, diplomasiye de hazırız diye konuştu. Lübnan ve İsrail arasında yüz yüze yapılan 3. tur görüşmeler Amerika'nın başkenti Washington'da dün başladı. Amerika arabuluculuğundaki 2 günlük görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi. CHP lideri "Ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam" dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
2: Şimdi kendine güvenen varsa koysun sandığı önümüze, çıksın karşımıza. Ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor? Anıyor bir görsün. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. İzmir'deki meslek fabrikasının ve güya geçmişinde vakıf izi olan 3 yapının iktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. 531 kursun verildiği, on binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu tam bir sosyal demokrat belediyecilik projesi, 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda ve hizmet veremiyor İzmirlilere. Bıraksalar çalışmaya devam edecek.
1: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP Genel Başkanı Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmaları sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. CHP lideri Özel, Yalım'la yaptığı iddia edilen bazı mesajların silindiğini söyledi. Yalım'ın telefonunun incelenmesini isteyeceğiz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. Mali Şube Polisi tarafından yapılan operasyonda 6 ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda da 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürüldü.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor'sa ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak. FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği ve Gaziantep'le 2. lig takımlarından Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu öncesi sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinde, yağışlarsa Mayıs boyunca sürecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu. Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor.

0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Samsun yolunun Kırıkkale-Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.
5: Atadan müzik ziyafeti.

Bunlar olduğu zaman zaten hayat daha güzel, daha keyifli. Sağlık, huzur özellikle. Biraz da umut varsa senden keyiflisi yok. Hayırlı cumalar. Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar. Alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun. Günlerin en güzelinde saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi Kızı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atada müzik ziyafeti başladı.

0: Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: 2. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

istekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: 800 TL.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza

0: ederek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin, hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. Bugün Mersin Nakliyeciler sitesinde, 18 Mayıs'ta Konya Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
1: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: Evliya Çelebi'si. Aslında ben de öyleyim de. Bak ben Afrikalı Ali Kaptan Şener. Harbi gezginleriz yani. Ford Trucks FMX'de Kaptan Şener'imiz yollarda ve bugünkü durağı da Mersin Nakliyeciler sitesiymiş. Bir kulak verelim bakalım neler aktaracak bizlere. Radyomuzun gezgini. Aleme isyan
1: bundan sonra bize göre bir şey yok. Atacım hoş geldin, selam olsun diyelim. Sana da iyi programlar dileklerimizi iletelim. Mikrofonu teslim aldın, şimdi görev sırası sende. Bizler senin programına yine misafir olacağız. Harbi Kız'ın saatinde olduğu gibi. Kral FM.

0: yollarda olmaya devam ediyor. Ford Trucks ailesiyle birlikte yeni F-Max'leri Türkiye yollarında uzun yol kaptanlarımıza tanıtmaya devam ediyor. Sevgili kralcılar, bugün Mersin'den sesleniyoruz canlara. Mersin'imizde lojistik üstündeyiz. Evet, nakliyeciler sitesinde lojistik üstünde çok güzel bir etkinlik alanında siz güzel yürekleri ağırlıyoruz. Ford Trucks ailesi hediyeleriyle birlikte, yarışmalarıyla, seminerleriyle yine yenilenmiş F-Max'i sizin ayağınıza getirdi. Kaptanlar da burada, etkinlikten sizlere selam olsun diyelim. Atacım, uzun yol kaptanlarının bir ricası var. Onu da hemen bir aktarmak isterim. Onlar diyorlar ki yollarda lütfen bizleri de fark etsinler. Yani bizim araçlarımız yüklü, ağır ve herhangi bir rampada sollamaya çıktığımızda küçük araçlar hemen hızlanabiliyor ama bizler onlar kadar hızlı olamayabiliyoruz. Lütfen bize biraz saygı duyarlarsa çok seviniriz dediler. Uzun yol kaptanlarımızın bir ricasıdır, bunu da aktarmış olayım. Bizden öyle çok hızlı hareket etmemizi beklemesinler diyor. Çok da haklılar. Cüsseli, ağır tonajlı araçlar manevra kabiliyetleri bir otomobil gibi değil. Ama şunun da altını çizmek isterim. Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'ini birebir test etmiş biri olarak, bir otomobilden daha konforlu bir kabine sahip olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Bir kaptanın ihtiyacı olan ne varsa o kabinin içerisinde ve dünyadaki en geniş kabine sahip çekici olduğunun iddiasıyla biliyorsunuz yola çıktı Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'i. Burada kaptanlarımızın huzurunda görücüye çıktı. Hatırlatmış olalım, Mersin'deyiz. Lojistik üstünden hepinize selam olsun. Mikrofon sende. İlerleyen dakikalarda tekrar bağlantıda olacağız.
1: Eyvallah kaptanım. Yollarımızda o kadar dikkat çekilecek mevzu var ki. Mesela ben de iki konuya değineyim hemen hazır lafa açılmışken. Birincisi, motor kullanan insanlarımızdan, motorculardan lütfen şu lambalarınızı aşağı vurdurun. Gözümüzün içine içine değil, yukarı yukarıya değil. Bazı motorların farların ayarları çok bozuk abi. Arkadan bir gelişi var böyle, yemin ediyorum gözüm kamaşıyor yani. Ya tamam, fark edilmek için belki yapıyorlar ama gerek yok. Zaten görülüyor yani, ışık görülüyor. Aşağıda vurduğu zaman gözüküyor yani. İkincisi de kaynakçılar. Dün mesela yaşadım. Ya biri ısrarla kaynak yapmaya çalışıyor. Ben de yol vermem de öyle ellerine yol. Vermem ama vermek zorunda da değilim yani. Afra tafra yapıyor bana. Ya bir git dedim, işine gücüne dedim ya. Allah Allah. Kaynak yapanlar, sağdan soldan girmeye çalışanlar, hak yiyenler, kimse size anlayış göstermek, yol vermek zorunda değil. Yol vermeyenler de afra tafra yapmayın. Razı olun madem öyle uyanıklık yapıyorsunuz. Hani yapmayın da, yapıyorsanız da başkalarının bu tavırlarına razı olun, saygı duyun yani. Ha, bu aralar denetlemeler çok güzel yapılıyor. Özellikle dronlarla böyle kaynak yapanlara yapıştırıyorlar cezalar abi. Ya biz enayi miyiz bekliyoruz değil mi? Daha önce de söylemiştim, hatırlarsınız. Dünyanın en çok kaynakçısı olan memleket burasıdır herhalde. Ama bizim kaynakçılarımız farklı işte bunlar. Allah Allah ya. Trafiği resmen birbirimize zehir ediyoruz bu tavırlarımızla, bu hareketlerimizle. Ya biraz saygı ya.

Üçlüm var ama hazırda. Daha etkili üçlük gelirse ona söz hakkı vereceğim. O yüzden biraz daha bekleyeyim diyorum. Konya'dan selamlar demiş Doğan. Ankara'dan Feyyaz Kılıç. Eyvallah. Ramazan Şimşek Belçika'dan. Üçlüye talibim demişsin ama şarkılarını yazmayı unutmuşsun Ramazan. 50. yıldan Kazım, Nur Yöngadası'nı aldım demiş. Eyvallah Kartal. Çağlayan'dan Mehmet. Eyvallah Mehmet. Ankara'dan eşim Zemzeme diyor. Antep'ten emanet getirdim demiş Muzaffer Sarıoğlu. Eşi Zemzeme armağan etmiş. Salih Yörür, Bolu Kapalı Cezaevindeki Ertuğrul Bayhan ve koğuş arkadaşlarına. Sivas'tan itfaiyeci Bilal Öztaş, tüm personele. Mahmut Bey'den güvenlik görevlisi Emrullah, ailesine ve kendisine.

Ankara Altındağ'dan Terzi İsmail, eşi Havva, kızları Esra, Esma, Sümeyye, Buse, torunları Zeynep, Yağmur, Ela'ya. Ay maşallah. Yalova'dan Cafer Kaplan, Güllü'den bir şarkı demiş. Adana'dan Hasan Buzlu. Bursa'dan Bülent, çok sevdiği Aydan'a. Adana'dan Ali. Abdullah Eymen, Almanya'dan selam demiş. Bursa'dan Ahmet Üçlük demiş.

Konya'dan Hasan Özbek, halkalı komando taburunda 74-3 askerlik yapan arkadaşlarıma demiş. Ne günlerdi be demiş. Şimdi bu mesajı okuyunca da az önce haberlerde İzmir'de komandolar atış yarışması yapıyorlar. Tabii benim bir anım aklıma geldi, onu paylaşayım sizle. Şimdi bölük komutanıyla 200 metre atış yarışmasına girdik biz de. Tabii bölük komutanım Zafer Üstü hemen selam olsun. Yattı hedefin karşısında. Bana dedi bir koş gel, böyle bir tur at gel. Bir tur attım, gel tam tesis atlayayım böyle. Ondan sonra o attı 5'te 5, ben attım 5'te 5. Bir daha dedi koş dedi, 1 kilometreye yakın bir mesafe bu. Bir daha koştum geldim, o yattığı yerde tabii, ben koşup geliyorum. O attı 5'te 5, ben attım 5'te 5. Şimdi üçüncüyü de deyince artık üstümdeki şey de ağırlaşmaya başladı, teçhizat falan. Dedim ata akıllı ol. Bunu da 5'te 5 atarsan dördüncüyü koşturacak o sana. Birini attım dağlara taşlara. Yarışma orada bitti tabii. Vallahi ne günlerdi. Tabii komutanım uyandı davayı. Vay uyanık seni falan. Komutanım adaletsizlik yapıyorsunuz dedim. Siz yattığınız yerde ben koşuyorum habire.

0: Sultanı gibi.
1: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz, huzurla ev ve arabası

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Çok uykuna getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Fırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olun.

0: 1900 TL.
1: Hadi beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: dedi Elif Buse Doğan bu güzel şarkımızın hemen ardından yine. Kaptan Şener'imize dönelim bakalım. Fortrax FMX'e nakliyeciler sitesi Mersin'den neler aktaracak bizlere? Onu bir uğurlayalım bakalım sohbetinden sonra.
1: Çok üzüleceğim.
2: Sevgili Ata, tekrar selamlar diyeyim. Biliyorsunuz ta Habur sınır kapısına kadar uzanmıştık. Kuzey Rağı açılan sınır kapımızdan yavaş yavaş batıya doğru döndük ve birçok ilimizden sonra bugün Mersin'den dostlarımıza seslendik. Fortrax ailesiyle birlikte yine katılımcı firmalar ve yenilenmiş FMAX'imizle yollardayız. FMAX'lerden 3 tanesi burada, bir tanesi bütün platformu taşıyor. Diğer iki tanesi de test araçlarımız ve uzun yol kaptanlarımız burada o araçların yenilenmiş halleriyle test sürüşüne çıkıp deneyimleme şansları buluyorlar. Gün boyu burada kaptanlarımız bu araçları test ettiler. Etkinlik hala devam ediyor ama bizim sizlerle olan bağlantımızın sonuna geldik. Sevgili Ata, sıcak bir Mersin'den ama esintili bir Mersin'den selam olsun diyelim tekrar. Bizler Fortrax ailesiyle birlikte Türkiye yollarında olmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün Mersin'deki yayınımız sonrası yollara düşeceğiz yine. Hafta sonu yollarda olacağız ve pazartesi günü sevgili Kralcılar'a Konya'dan sesleneceğiz. Yenilenmiş FMAX'lerimizle birlikte uzun yol kaptanlarımızla buluşmamızı gerçekleştireceğiz Konya'da. 18 Mayıs 2026 pazartesi günü Konya'da nakliyeciler sitesindeyiz sevgili Kralcılar. Hatırlatalım, uzun yol kaptanlarımızı da bekliyoruz diyelim ve Konya'daki kralcılarımız da tabii ki. 18 Mayıs pazartesi günü Konya'da nakliyeciler sitesinde olacağız. Türkiye yollarında Kral FM şehrinizden seslenmeye devam edecek. Mikrofon tekrar sende. Saat 17'de kendi yayın saatimizde buluşmak dileğiyle diyelim. Sana da iyi programlar.
0: Eyvallah kaptanım, yolun bahtın açık olsun. Gittiğin gördüğün yerlere selamımızı götür. Allah Allah.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: F-Max Kaptanlar Kulübü'nü sundu. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vavakar. Bu anons seni Vavakar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakar'stan al.
2: Vavakar. İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak.

0: kutlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor'sa ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak. FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği ve Gaziantep'le 2. lig takımlarından Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tema Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Samsun yolunun Kırıkkale-Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hemzemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Atadan müzik ziyafeti.

0: dadaşların kralıydı. Rahmetli anıyoruz, ne güzel söylemiş. Hele dadaş, hoş musun? Dolmuşsan boş musun? İzmir 1. Sanayi'den Fatih yollardaymış. Fatih'i yollarda yalnız bırakmayalım. Üçlüyle keyiflendirelim. Fatih nasılsın?
1: Teşekkür ederim Hatta abi. Nasılsınız?
0: İyiyim ben de. 1. Sanayi'den nereye gidiyorsun?
1: Ben şu an 6. Sanayi'ye doğru gidiyorum.
0: İşler yoğun mu?
1: İşler yoğun, evet.
0: Ne götürüyorsun?
1: Yedek parça.
0: Yedek parça. Ay maşallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Fatih üçlüyüm başladı. Hemen mesajını okuyayım, söz sana vereyim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar Hatta abi. İzmir 1. Sanayi'den Fatih. Üçlüye talibim demiş. Kibariye'nin şarkılarını sıralamışsın. Şimdi söz sende, gönlünce seslen. Üçlüğüne de imzanı at. Dinleyelim üçlüğünü.
1: Bütün arabesk sevenlere, Kral TV dinleyenlere armağanımız olsun. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Atadan Müzik Ziyafeti.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: açıklamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
5: Next. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok. Aidat da yok.
5: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
14: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
15: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
16: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bugün 16.30 için onayladım, bir mesaj yoktu. Vardı mesajlar ama onaylamadım şarkılar açısından. O yüzden şarkılar benden gelmiş oldu. Hem Orhan Baba hem Müslüm Baba yorumları. İngiltere'den tüm kebapçılara demiş Adana'dan Memo. Kağıthane'den İsmail. Eyvallah. Trabzon Sürmene'den Hüseyin. Gezendeki Murat Azizoğlu'na. Sefaköy'den Mustafa. Sanayideki ustalara. Esenler'den Ferit Ekmekçi Üçlük demiş. Manisa'dan Eyüp. Biz de kaynak yapıyoruz ama sıraya değil Demir'e demiş. Zürih'ten Boyacılar Kralı İsmail. Ankara'dan Vakıf Üçlük demiş de onaylamıştım aslında. Bayrampaşa'dan Özgür arkadaşına. Arkadaşları Murat Ozan ve Hayri ablasına. Gaziantep'ten Abdullah. Atölyede çalışanlara. Tekstil atölyesinde. Kayseri'den Özlem Yılmaz. Tüm sevdiklerine. Bursa'dan Ferhat.

Maçka minibüs durağından 61M4004. Maçkalı'dan herkese selamlar denmiş. Tekirdağ Kapaklı'dan Sevinç. Aydın Didim'de klimacı meslektaşlarıma diyor İlhan Aydınca. İzmir Bornova'dan Mehmet Gülfidan. Beşiktaşlara. Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi'nden kaportacı Cemil Usta tüm esnafa. Balıkesir'den Halil. Erzurum'dan Uzun Yol Kaptanı Ömer. Sibel Can'dan bir şarkı demiş Ömer. Dalaman cezaevinde olan Yunus Asan'a sıradaki şarkı armağan edilmiş. Üçlük demiş. Eşim Zenan Hanım'a, oğlum Ahmet'e demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Samsun'dan Fatoş, canım ablam Havva'ya. Bekir Erkul, Denizli'den. Eyvallah. Manisa'dan Muhammed. Erol Çekiç, Konya'dan. Ankara'dan Nurhan. Üçlük demiş. Ahmet, Körfez Yarımca'dan. İzmir'den Esot halk şoförü, otobüs şoförü Mesut. Samsun'dan Sevgi Üçlük demiş, İzmir'den Enes.

Hamide, Ordu Fatsa'dan Adil, iş arkadaşı Kemal'e, Kocaeli'nden Necmettin, üçlüğünü onaylamıştım aslında ama kısmet değilmiş diyelim. Kocaeli'nden Erdal Çakır, güzel abisi Necati'ye, Ordu'dan Hakan, Hakan Şen. Trabzon'dan Levent, şu an Datça'dayım diyor. Canım eşim olan Hava Çolak Demir ve oğlum Devrim Musa'ya,

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele Kılçık hocam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408.

0: tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
2: Enuygun.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel

0: Kartlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Taşır da işimizi nasıl

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sözü ve mikrofonu sevgili Kaptan Şener'imize bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzeli, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 28 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Mayıs Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. Mali Şube Polisi tarafından yapılan operasyonda 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda da 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürüldü. Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'ne de bir operasyon haberi geldi. Rüşvet soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanlığına devam kararı aldı. Kırklareli İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin 5 kamu görevlisinin yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada tutuksuz 5 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İHA İnsani Yardım Vakfı 34 yıldır olduğu gibi bu senede kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu yıl kurban, kardeşle, çağrı sloganıyla yola çıkan vakıf 61 ülkede faaliyet gösteriyor. Detayları İHA İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Kral FM dinleyicileriyle paylaştı.
5: İHA İnsani Yardım Vakfı olarak bu senede dünyanın farklı coğrafyalarında 61 ülkede 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı planladığımız kurban çalışmasına başladı. İnşallah bu sene de sloganımız kurban kardeşliğe çağrı olacak. Maalesef malumunuz dünyanın dört bir tarafında savaşlar var. Savaşlar gün geçtikçe artıyor. Özellikle Sudan'da, Gazze'de bu tarz kriz bölgelerinde kıtlığın, açlığın olduğu bölgelerde kurban dağıtımlarını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun yanında yetim çocuklarımız var. İnşallah bu sene de onları sevindirmek adına 26 ülkede 50 bin üzerinde bayramlık dağıtmayı hedefliyoruz. Tabii çalışmalarımız sadece bu coğrafyalarda değil. Kendi ülkemizde de hem kurban hem de bayramlık dağıtımlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle tüm bağışçılarımızdan desteklerini bir kez daha esirgememelerini talep ediyoruz. Kurban fiyatımız 11.500 TL. Şimdiden tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun diyoruz. Bu vesileyle Kral FM dinleyicilerine ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
4: Bugün Filistinler için Nakba, yani büyük felaketin 78. yıl dönümü. Filistinler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Nakba olarak anılan bu olay yalnızca İsrail'in kuruluşunu değil, aynı zamanda Filistinlerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Galatasaray lisesinden yola çıkan takım stada doğru ilerliyor. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Süper Lig'de sezonun son haftası da başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Maç saat 20'de başlayacak. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlerin eski başkanı, yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.
11: Katan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Teşekkür ettik sevgili Ata. Mikrofonu teslim aldık. Evet, etkinlik alanımızdan bu kez otelimize geçtik. Dinleneceğimiz sırasında yayınımızı gerçekleştireceğiz. Sevgili Afrikalı Ali ile de buluştuk. Dün akşam birlikteydik. O da Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de Mersinlilere sesleniyor. Etkinlik sonrası tabii ki bir araya geliyoruz Ali ile. Kendi yayında da bahsetmiştir muhtemelen. Efendim, yolculuk ve seyir başlıyor. 15 Mayıs 2026 günlerden Cuma kralcılarımızla birlikte yine mikrofon başında, yine gün batımı vakitlerinde şarkılarımızı paylaşacağız, duyguları paylaşacağız. Fortrax'la biliyorsunuz Türkiye yollarındayız. Mersin durağımızdayız. Bu kez Mersin'den sesleneceğiz kralcılarımıza, güzel Mersin'imize de, bütün Mersinlere de bir selam göndermiş olalım. Hazır mısınız canlar? Yaslanın koltuklara, günün telaşını, olup bitenlerini, koşuşturmacasını şöyle bir yana bırakın. Buyurun, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
9: Ritmini yakala. Magna P.
10: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
9: Magna P.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajaku.com.tr'de.
14: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
15: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
16: Tatil Budur hissi.
17: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
18: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
19: TEB o kadar iyi ki TEB.
20: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Insan.com.tr'de.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alba'da.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: İlaç gibi radyo.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Kaptan Şener.
9: İlaç gibi radyo.

Sevgili kralcılar, iletişim bilgilerini bir hatırlatalım değil mi? Canlar, vakit geldi. Mesajlarınızı dillendireceğiz. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyenler de yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Unutmayın, Kral FM Kaptan Şener bileşik şekilde yazın. Çıkan profili takip edebilir. Direkt mesaj bölümünden sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar dilekleriyle gelmiş, iyi dinlenmeler uzun uzun diyor. Eyvallah. Semra Yıldız, teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun diyelim New York'a. Mehmet Ali kardeşim, abi hoş geldin diyor. Deniz Tavas'tan selamlar. İyi yayınlar olsun diyor. Sağ olsun. Yağıştı mı bugünlerde? Ya her yer öyle değil mi canlar? Aman dikkat, vallahi meteoroloji uyarmıştı. Birçok bölgemizde yağış var. Tedbirli ve dikkatli olun. Özellikle işaret edilen yerlerde, bölgelerimizde böyle ayak bileğinizi geçiyorsa zemindeki su yükselmeye başlamış demektir. Hemen yüksek yerlere doğru kendinizi koruma altına alın. Bakın, daha önce de yaşadığımız maalesef acı manzaralar var. Bir daha yaşamayalım. Durdane Hanım, hoş geldin diyor kaptanım. Çok güzel bir hafta sonu olması dileklerimle. Bugün Mersin'desin galiba. Memleketimizin her yeri ayrı güzel. Bolca sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Gerçi artık okumuyorsun mesajlarımı demiş. Aramıza kara kedi mi girdi bilmem diyor. Ahde vefaya çok önem veririm. Her daim dinliyorum. Hollanda'dan selam demiş. Vallahi bir iki defa okuyamayınca böyle hemen bir kara kedi giriyor aramıza. Bütün kralcılarımız aynı şeyi yazıyor. Canlar, diyorum ya, mesajları erken gönderin. Çünkü yol halindeyiz malum. Yollardayken, böyle yayınlarımızı gerçekleştirirken bazen biraz erkenden mesajlarınızı okumaya çalışıyorum. O yüzden yetiştiremediğimiz zamanlar da oluyor. Affedin yani, kusura bakmayın. İyi gezmeler kaptan demiş. Teşekkür ediyoruz. Nihat, selam olsun diyelim. Afrikalı Ali, sevgili İlhan kaptan ve ben böyle bir paylaşım yapmıştık akşam. Onun altına birçok yorum gelmiş. Onlardan biri. Yüreğinize sağlık. Merhabalar, saat 17, beklemedeyim. Kaptanlar Kulübü muhteşem bir program. Hem işimi yapıyorum hem de Kral FM dinliyorum. Hayırlı yolculuklar demiş. Volkan galiba değil mi? Selamlar olsun diyelim. Kolonyası, Höşmerimi, Çifte Tellisi meşhur Balıkesir'den selam olsun diyor. Bizden de selam olsun sevgili Volkan dostumuza. Emin Küpeli, selamlar, saygılar, güzel yürekli abilerim demiş, sağ olsun. Ayşe Tüzüner, selam olsun diyelim, takip ediyordu. Arife Medar Sarı, sizlere de selamlar. Yaşlandık be abi diyor. Vallahi yaşlandık canlar. Çok hızlı geçiyor zaman. Saçımız sakalımız ağardı vallahi. Doğru söylüyorsunuz. Ayşe Tunç, Kaptan Şener selamlar. Kapıkule'den eşim Zeki Tunç'la söyleşi yapmıştınız. Lütfen paylaşır mısınız demiş. O gün paylaşmışızdır zaten, merak etmeyin. Yani etkinliğimizde söyleşi yaptığımız gün hemen paylaşıyoruz. Kızım her gün soruyor, babam çıktı mı diye demiş. Herhalde o gün kaçırdı. Peki, selamlar diyelim biz yine de. O kızçaya da ayrıca selam gönderelim. Şarkılarımız armağan olsun Ayşe Hanım. Zeki Kaptan'a da selam olsun. İlk mesajlar dillendirdik. Yolculuk ve seyir devam etsin. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
3: Borusan Next.
4: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Prime.com.tr'de.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malın.

0: mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj
2: Yapı Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Umran Oto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira, 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.

0: kazanana günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
3: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: İlaç gibi radyo.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Ve sevgili kralcılar, Sezen Aksu bizlerle birlikte oldu. Alemin kralındasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda her tarzın en iyilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi yıllar yıllar öncesine doğru gideceğim. Benim çocukluğumdan aslında çok özel şarkılardan bir tanesi Barış Manço. Böyle plaktan ilk dinlediğim şarkı diyebilirim. Tarlada hem de düşünün yani, böyle tarlada bir yandan anneler, anneanneler çalışırken biz çocukları da eğlemek için belki böyle plakçaları vardı sevgili dayımın. Orada Barış Manço'nun bu güzel şarkısıyla, Barış Manço'yla belki ilk tanışmamdı. O anlamda benim için çok kıymetli bir şarkıdır. Ruh şad olsun diyelim Barış abimizin de. Sevgili kralcılar, bu güzel şarkıyla ilk saati tamamlayacağız. Bu arada Mersin'de bir anda bir yağmur bastırdı. Bir bulut geçişi muhtemelen. Çünkü güneşi hala görüyoruz ara ara. Ama ciddi bir yağış aldı. İşte söylediğim gibi birçok bölgemizde yağış var. Yine biz saat başı meteorolojinin uyarılarını bir dikkatle dinleyelim bakalım. Ana haber bültenimiz var. Bülten sonrası yine hava durumumuzda gelişmeleri takip edeceğiz. İkinci saatte şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Mayıs Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı.
5: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız.
4: Amerika Başkanı Trump, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki açıklamasını tekrarladı. Amerikan Başkanı, Tahran yönetimine ait füze rampalarının %80'inden fazlasının yok edildiğini belirtti. İran'a karşı sabırlı olmayacağını, bir an önce anlaşmak istediğini de yineledi. İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda yeni açıklamalar geldi. Müzakere süreci zorda diyen Dışişleri Bakanı Arakçı, Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti. Savaşa da, diplomasiye de hazırız diye konuştu. Adalet Bakanı Gürlek, suçun ve yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi. Kayseri'de konuşan bakan, yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin de zirveye ulaştığını söyledi.
6: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerinin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıkta işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi. CHP lideri, ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
7: Şimdi kendine güvenen varsa koy sun sandığı önümüze çıksın karşımıza. Ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. İzmir'deki meslek fabrikasının ve güya geçmişinde vakıf izi olan 3 yapının iktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. 531 kursun verildiği bildiği, on binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu tam bir sosyal demokrat belediyecilik projesi, 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda ve hizmet veremiyor İzmirlilere. Bıraksalar çalışmaya devam edecek.
4: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP Genel Başkanı Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, yazışmaları sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. CHP lideri Özel, Yalım'la yaptığı iddia edilen bazı mesajların silindiğini söyledi. Yalım'ın telefonunun incelenmesini isteyeceğiz dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Galatasaray lisesinden yola çıkan takım stada doğru ilerliyor. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Süper Lig'de sezonun son haftası da başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Maç saat 20'de başlayacak. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlerin eski başkanı, yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
9: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu öncesi sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinde, yağışlarsa Mayıs boyunca sürecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
10: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Ve dostlar ikinci saate hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM farkıyla şarkılarımızı, duygularımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Kralcılar, Mersin'den sesleniyoruz Kralcılarımıza. Bu güzel coğrafyamızdan hepinize selam olsun diyelim. İkinci saate hoş geldiniz yollardaki Kralcılar. Trafik saati tam böyle. Akşam iş çıkış saatleri malum büyük şehirlerde biraz yoğunlaşıyor. Şöyle bir güzergahlarınızı kontrol edin. Trafik yoğunluk haritalarına bir bakın derim. Sonra çıkın yola. Efendim hepinize iyi yolculuklar olsun. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Uzun yol kaptanlarımıza, yine bizler gibi yollarda olan canlara iyi yolculuklar olsun. Mesaideyim diyenler, işinin başında olanlar, hala çalışanlar kolay gelsin diyelim. İyi mesailer. Görevleri başındaki askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, güvenlik görevlisi dostlar. Hepinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun. İstirahatteki canlarımıza da iyi istirahatler. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla şarkılar sizlere ulaşmaya devam etsin. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saat.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
4: Ritmini yakala.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
6: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
6: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
8: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
9: En uygun.
10: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
11: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
16: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
17: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
18: Deyince vatan.
19: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
19: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
21: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
22: Canım karım.
21: Ula senin ne işin var burada?
22: Ula Asu senin ne işin var burada?
21: Araba almaya geldim.
22: Ben de.
23: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
22: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
21: Ne acele Kılçık hocam.
19: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
18: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV, 104

0: kaçırmayın. Güvenilir, bakımı otokratik, otokratik. Her şey için
1: getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla kralcılarla birlikte olacak. 18 Mayıs'ta Konya Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
8: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Bu güzel şarkıların arasında bir dostlara selam göndereceğim. İşini hakkıyla yapan güzel yürekler. Sevgili gezegenle böyle yolda karşılaşmışlar. Antalya Asfalt ekibi selam olsun. Yol yapımında şu anda çalışan emekçi güzel yürekler onlar. İşini de hakkıyla yapıyorlarmış. Belli ki bir selam gönderelim. İyi ki varsınız. Ayrıca çok eski kraldılar. Yani öyle böyle değil. Bayağı bir eski kraldılar. Evet, Onur İbicek selamlar. Belçika'da bulunan Fedai Bey, ayrıca Metin Çakır'dan Sivas'ta bulunan ailesine armağan olacak şarkılarımız. Sevgili gezegen de özellikle benden armağan eder misin dedi. Hay hay, emekçi dostlarımıza armağan olsun. Şu anda görevleri başındaki o güzel yüreklere de selam olsun diyelim. Babanın bu güzel yorumunu hep birlikte paylaşalım.

0: meselesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için...

İkinci saatin o güzel mesajları Emine Hanım Hollanda'dan, ruh şad olsun, mekanı cennet olsun, özgür ruhlu ışık yolcusunun can kaptanım diyor. Dağlar dağlar ilaç gibi geldi gurbet ellerde demiş. Ya hepimize farklı hissettiriyor değil mi, ne güzel. Nazım Hikmet ne demiş? Biz kuşlara emanet ettik yüreğimizi. Kendi vicdanında özgür, kendi gökyüzünde göçebe. Eyvallah. Filiz Kıtay takipteydi, selamlar olsun. Hayırlı cumalar kaptanım, mümkünse sıradaki şarkı benim gibi tek başına annesiz babası büyüyen kimsesizlere gelsin demiş. Öyle demeyin canlar, bakın kral ailesi diye boşuna demiyoruz biz, koskocaman bir aileyiz. Filiz Hanım siz de bu ailenin bir ferdisiniz en nihayetinde değil mi? Tuba Zaman selam olsun diyelim. Muharrem Buğra selamlarımızı iletelim. Aileyle mi dinliyorsunuz? Eşim Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra'ya demiş. Armağan olsun diyelim. Melike ablamız takipteydi. Tüm Mersinli kralcı dostlara sevgiler selamlar dedi, sağ olsun. E dönmüyor musun artık diyor. Tırcıları geçtim vallahi diyor. Evet, uzun yol kaptanlarını geçtik vallahi değil mi? Pelin Turna, Turna ailesine selam. Gülnaz Gelir Kayseri'ye selam olsun. Turgay Varolu görüyorum. Sema Doğan, Mehmet Çeleboğlu, Mustafa Göğe Bakan selamlar diyelim. Osmaniye'den selam göndermişti dinleyicimiz. İsminiz yazmıyor, sadece nikiniz var galiba değil mi? Yani iğne oya falan şeklinde bir nikinizi gördüm. Sudenaz, Duran Kazmacı, Tülay Keskin, Ayten Telmi, Ayten ablam yüreğine sağlık, fotoğraflar da gelmiş, sağ olasın. Arzu Yılmaz ve Ayhan Necla Güdener, sizlere de selamlarımızı iletelim. Alemin Kralı'nda kaptanla seyirde ikinci saatin yoklamalarını da aldık ve seyrimiz, yolculuğumuza şu güzel şarkılarla devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: ve aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
7: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
9: İngiliz On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
10: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen tırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanalpos. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataş'la
2: mutlu uykular. Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
3: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Bahar geldiyse...

Bugün de geldik vedaya, artık programı noktalayacağız. Atadan teslim almıştık mikrofonumuzu. Mersin'deydik. Sevgili kralcılara Mersin'den seslendik. Şimdi artık mikrofonu meleğimize teslim edelim, İstanbul'umuza. Sevgili kralcılar, o kadar çok kralcının mesajı vardı ki ya, vallahi birçoğunu dillendiremedim. Kusura bakmasınlar. Sevgili Esra'yı görüyorum. Meryem Duman, Sivas galiba. Gökhan Aydın, Ayşe Düzenli, Engin Asi Genç, Mustafa Söyler, Süleyman, Yusuf Özil, Meryem Cerit, Cemal Tosun'a, Mami'ye, Betül Ecem Karadöngel'e, Adem'e, Serkan Kazan'a, Celal Atıl'a, Ahmet Meriç'e de kocaman bir selam gönderelim. Nur Sayın ve Tuğba Çalık'ı da unutmayalım efendim. Böyle görebildiğim birkaç ismi de vedada selamlamış olduk. Sevgili kralcılar, hafta sonu Mersin'deyiz. Sevgili Ali de burada, Afrikalı ile birlikte birkaç gün böyle vakit geçireceğiz. Pazartesi günü biliyorsunuz neredeyiz? Konya'dayız. Yine uzun yol kaptanlarımızla buluşacağımız güzel bir etkinliğimiz olacak. Ford Trucks'ın yeni yüzü F-Max'le Türkiye yollarında olmaya devam edeceğiz. Kaptan Şener yine adına yakışır şekilde yollarda olmaya devam edecek. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum ve aynı zamanda çok güzel bir cuma akşamı yaşayın. Bugün de program biter, Kaptan Şener usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Mayıs Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Haber portallarının ortak manşeti Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması. ntv.com.tr ile başlayalım. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sezonun bitmesine bir hafta kala mutlu sona ulaşan Sarı Kırmızılılar ilerleyen saatlerde şampiyonluk kupasını kaldıracak. Binlerce Sarı Kırmızılı taraftar Rams Park'ta tribünleri doldurdu. Galatasaray lisesinden yola çıkan takım da stada doğru ilerliyor. Yüzlerce taraftar da takımını takip ediyor. Rams Park'taki tören ilerleyen dakikalarda başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Geçelim trthaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Kürkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı. Amerikan Başkanı Trump, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CNNTürk.com'dayız. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki açıklamasını tekrarladı. Amerikan Başkanı, Tahran yönetimine ait füze rampalarının %80'inden fazlasının yok edildiğini belirtti. İran'a karşı sabırla olmayacağını, bir an önce anlaşmak istediğini de yineledi. Habertürk.com'la devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. Mali Şube Polisi tarafından yapılan operasyonda 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda da 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürüldü. İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel sumut filosu teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Filo 54 teknenin yer aldığı konvoyla Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı diye yazıyor sabah.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Bugün Filistinliler için Nakba, yani büyük felaketin 78. yıl dönümü. Filistinler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Nakba olarak anılan bu olay yalnızca İsrail'in kuruluşunu değil, aynı zamanda Filistinlerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor. Değerli dinleyiciler, 28 yıldır kanserle mücadelede öncü rol üstlenen LÖSEV, Kurban Bayramı'nın sevincini yalnızca lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara değil, yetişkin kanser hastalarının da evlerine ulaştırmaya devam ediyor. LÖSEV bu yıl için vekaleten kurban bağışı bedelini 21 bin lira olarak açıkladı. Kurban bağışlarınızı tüm banka şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden, PTT şubelerinden veya www.lösev.org.tr sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm operatörlerden 3406'ya LÖSEV yazarak SMS'le de kanser tedavisi gören binlerce çocuğa desteğinizi iletebilirsiniz.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Otopratik.
7: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu öncesi sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinde, yağışlarsa Mayıs boyunca sürecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
7: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Alemin En Kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 15 Mayıs 2026 Cuma, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. 21'e kadar birlikte olacağız. Canım dostum, Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik 2 saat boyunca bizlerle birlikte devam etsin. Haftanın son mesai günü, inşallah haftanız güzel geçmiştir. Hafta sonunu tatil olarak yaşayabilecek dostlarımıza şimdiden iyi tatiller dileklerimiz iletiyoruz ve elbette çalışan dostlarımıza şimdiden kolaylıklar, başarılar dileklerimizi de iletmiş olalım efendim. Şu an yurdumuzun ve dünyanın neresinde olursa olsun krala gönül veren bütün güzel dostlar, duymayı, dinlemeyi istediğiniz tüm şarkıları bana ulaştırmak için Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya başlıyorsunuz. 21'e kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve

0: Kafa.com.tr'de.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saate montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
9: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Aslı senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Ne acele kılçık.

0: varsa Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
5: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Hanımların, beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: İlaç gibi radyo.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
12: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim güzel bir cuma günü dedik. Muhabbetin startını verdik. Keyifli şarkıları sıralamaya başladık. Dostlar Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına yorumlarını, isteklerini yazmaya başladı. Şahanesiniz. Bu arada tabii açılışta ne dedik? Hafta sonu tatilini yapabilecekler deyince tatil yapamayan dostların haklı serzenişlerini de elbette okumaya başladım. Yahu kardeş tamam çalışan herkes başımızın tacı. Rabbim önce sağlık versin, hayırlı güzel işler versin. Hep beraber çalışalım inşallah yahu. Ne demiş atalarımız? İşleyen demir pas tutmaz. Ha, bu arada elbette Mayıs ayı tatille dolu bir ay. 19 Mayıs resmi tatil. Tabii bundan faydalanabilen dostlar adına. Kurban Bayramı için 9 günlük bir tatil tanımlandı. Bunu da kullanabilecek dostlara oh ne ala muhalla diyelim. Hadi hayırlısı ama merak etmeyin, biz bayramda yine her gün rutin akışımızda yayınlarımızda olacağız. Haberiniz olsun. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi.

bir akşam inşallah aynı keyiflerle birlikte geceye doğru taşınsın istiyoruz. Havalar her ne kadar biraz daha mevsimin getirisiyle birlikte geç kararmaya başlasa da yine de işinden çıkıp oh deyip bir nefes alanlar, şöyle kendilerini sahil kenarına atanlar, açık havalarda biraz vakit geçirelim, şöyle oksijenin tadını İçimize çekelim, kendimize gelelim diyenler, akşamınız, keyfiniz, muhabbetiniz bol olsun inşallah. Bu arada tabii yazın artık habercisi, müjdecisi, güzel haberler, güneşin sıcaklığını, D vitaminini bol bol hissettiğimiz zamanları yaşıyoruz. Ama yine meteorolojinin zaman zaman uyarıları ve bu uyarılarında hayata geçmiş bölgelerimizde, illerimizde yansımalarını görüyoruz. Yine hafta sonu için birçok bölgede sarı kodlu uyarılar yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından da bu uyarılar tüm illere gönderildi. Aman havaya dikkat edelim. Lütfen, zaten dünyanın dört bir yanında değişik değişik isimlerle dolaşan enteresan virüs haberleri var. Allah muhafaza diyoruz. İnşallah o pandemi sürecine bir daha asla dönmediğimiz günler olsun. Ama yine de biz günü kurtarmak adına çok hafif nezle gibi, grip gibi, vücudumuzun kırıldığını hissettiğimiz, üşütmenin bizlerde oluşturduğu olumsuz etkileri de yaşamamak adına aman kılığımıza, kıyafetimize ve yeme içmemize dikkat edelim. Siz bize lazımsınız. Efendim ne yapıyoruz? Duymak ve dinlemek istediğiniz şarkılar için Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 21'e kadar birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detay.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
2: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
3: Enuygun. Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok.
6: Aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
7: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: Ayrıntılı bilgi İşCep ve Shell.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Sevgili dostlar, şahane şarkılar seçiyorsunuz. Gerçekten bu akşam yine beni mest ediyorsunuz. Ne diyoruz? Her zaman şarkıları siz seçiyorsunuz. Çalmak benden. Elemanınız çalışıyor burada. Daha ne yapayım sizin için yahu? Elemanınız çalışıyor burada. Ne yapacaksınız? Sadece çok sevdiğim birisi var. Onun için şu şarkıyı çalar mısın? Çok özlediğim annem var. Ya da uzun zamandır memlekete gelemedik. Gurbetteyiz kardeşim. Şu duygularımızı tercüme edecek en baba şarkı. Bence bu dediğiniz ne varsa hemen Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altına şarkı ve sanatçıları yazarak bana ulaştırın. Ben de anında görüntü. Eyvallah, hiç beklemek yok. Beklemek yok. Transit sol şeritten devam. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin en Kralı Kral FM'de 21'e kadar Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

çok kıymetli. Nevi şahsına münhasır, başlı başına bir değer zaten. Hayatta kaybettiğiniz birçok şeyi yerine koyabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz, mal mülk sahibi olabilirsiniz. Ama kaybettiğiniz zamanı, yitirdiğiniz zamanı asla geri getiremezsiniz. O yüzden anı yaşayabilmek, hayatı dolu dolu yaşarken doğru doğru kararlar, doğru doğru hamleler ile hedefe ulaşabilmek çok önemli. O yüzden çok düşünmek lazım, iyi düşünmek lazım, doğruyu inşallah nokta atışıyla yakalayıp yaşamak lazım. Biz de ne yapalım? İşimiz gereği vakti en güzel şarkılarla değerlendiriyoruz. Dostlar, milyonlar, kralcılar her dakika radyoları başında ve çeşitli duygular eşliğinde özlemlerle, hasretlerle, aşklarla, sevgilerle, kimi zaman ayrılıklarla, boynunu bükmüş mahzun bir duruşla acaba bu şarkı hangi şarkı olacak deyip fal tutan güzel yürekler, bütün güzel şarkılar, hangi şarkı seni anlatıyorsa Melih'in sevgi çemberinden işte sana armağandı, bilgin olsun. 21'e kadar da keyifle o güzel şarkıları fal tutan güzel yüreklere armağan.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
10: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
11: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
12: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
13: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu akşam gerçekten muhteşem seçimlerle efsane şarkılar belirliyor kralcılarımız. Bunun yanı sıra elbette ki haftanın son mesai günü, hafta sonu çalışmayacak dostlar adına söylüyorum. Özellikle bulundukları şehirleri terk edip daha ıssız, daha tenha, daha sakin, daha sessiz, aman kardeşim iki günde kafamı dinleyeyim diyerek gittikleri mekanlarda, ortamlarda da dostlarıyla muhteşem videolar çekip Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını etiketleyerek hikayelerinde paylaşan dostlar var. Onları da ben kendi hesaplarımdan paylaşmaya devam ediyorum. Bol muhabbetler dileklerimi de iletiyorum elbette. Efendim ne kadar güzel. Hani insanın zenginlik dediğimiz mevzu sadece parasının ya da malının çok olması değil. İnsan eğer sağlıklıysa, huzuru yerinde ise, eğer kendisine zaman ayırıp şöyle oturduğu yerde bir bardak çay ile, bir dilim ekmek, bir kuru soğan ile bile eğer mutlu olabiliyorsa elhamdülillah. En zengin o bence. Dolayısıyla huzuru, sağlığı, mutluluğu görüp yakaladım kardeşim elhamdülillah diyorsan vallahi senden zengini yok, kıymetini bil. Efendim 21'e kadar sevgi çemberi sıcaklığında muhabbete devam ediyoruz.

İyiye makas daralıyor, zaman kısalıyor ama biz elbette ki anı yaşamaya Melih'in sevgi çemberinde yine en baba yorumlarla şöyle müzik zevkini en ruha hitap eden haliyle yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Keyifli birkaç şarkı için daha dinleteceğim güzel bir zamanımız var. Bu zaman içerisinde evet bu şarkı da benim için Melih. Aa Melih ben şu şarkıyı yazmıştım çalmadın deseniz bile çaldığım şarkılardan zevk alıyorsanız o zaman tamam ne yapacağız? Asgari müştereklerde buluşacağız. Efendim birkaç keyifli şarkı daha dedik. Dinleyelim sonrasında bugüne özel ne yapacağız? Veda için bir kez daha huzurlarda olacağız. 21'e kadar Kral FM'de

0: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Efendim, yine bir final, yine bir veda zamanı. Ama elbette ki umudumuz yarın saat 14'te yeniden buluşmak üzerine. Bu akşam benden bu kadar. 23'e kadar mikrofon başında kıymetli kardeşim sevgili nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın güzel bir cumartesi, inşallah gündüz kuşağında birlikteyiz. Saat 14-16 arası yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşebilmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem.
5: Damar. Full damar.
6: Aleminin kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 3 saat, 2 saat, 3 saat de olsa güzel olur. Çok talep geliyor o konuda yayını uzatmamız konusunda ama belirlenmiş saatler şimdilik böyle. Bilmiyorum, ilerleyen zamanlarda bir değişiklik olur mu olmaz mı? Tabii biz zamanında 5 saat 6 saat yayınları çok yaptığımız için, ama artık tabi yaş belli bir seviyeye geldi, artık ben o 20'li yaşlarda değilim. O zaman yaşımız el veriyordu, performansımız iyiydi, ama şimdi o kadar yayın yapabileceğimi pek zannetmiyorum, artık biz de yaşlandık. O eski halimden eser yok şimdi. Neyse, Allah sağlık sıhhat versin, nefes verdiği sürece sizin karşınızda olmaya devam edeceğiz inşallah. Keyifli, güzel bir akşam olması dilekleriyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Sevgili Adem kardeşim yine kadroyu kurmuş. Adem'e, sevgili Ferhat'a ve hepsinin içinde bir tane kral var. Ramço'ya özel selamlarımı iletiyorum. İbo'ya çok çok selam olsun. Bütün kadroya, Fatih kardeşime, hepsine çok çok selamlarımı ileteyim. Bunlar bizim yol arkadaşımız. Ya, yol arkadaşım ama ben ayrı takılıyorum onlardan. Hadi bakalım.

0: Ferhat kardeş, senin kadro bazen beni unutuyor. Onlar pek Kral FM dinlemiyorlar herhalde. Sen şimdi bu anonsumu senin kadroya da ilet, tamam mı? O bana devamlı böyle seslenen bir kardeş var ya, bıyıklı. Ona hatırlat, tamam mı?
1: Nöbetçi Erdem.

Yani şu şarkıdaki gırtlakları, şu şarkıdaki yorumları, inişleri, çıkışları, onun nasıl bir virtüöz olduğunu, nasıl büyük bir yorumcu olduğunu gösteren çok zor bir şarkı Yar Geliyor. Seslendirmesi de pek kolay değil yani. Divan'ın seslendirdiği hiçbir şarkı kolay olmaz. Onu da seslendirmek, söylemek büyük bir cesaret ister. Bunu da Atilla Kaya yapar zaten.

Şarkı zaten efsane, çok özel bir şarkı. Bir de büyük ustanın yorumuyla dinleyince o zaman da keyfi bir başka oluyor. Öyle geniş bir repertuar var ki Ferdi Özbeğen'de. Her tarzın en güzel örneklerinde Gün Gelir Bir Sanat Müziği şarkısında Ferdi Özbeğen'i duyarsınız. Gün Gelir Bir Pop şarkısında, Gün Gelir Arabesk'in En Damar şarkısında yine usta o yorumuyla, o kral sesiyle bizlerle buluşur.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kral İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi bütün baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, hep damar. Fulgan.

Çektiğim çileler kendime beni, tutup da birine vurmazkenim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han.

Şarkılarımızla başladık beraberliğimize. Güzel şarkılarımızla devam edeceğiz. Bu arada mesajlar da yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Gerek sesli mesajlarınızı, gerekse yazılı mesajlarınızı saat 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0. Radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 çift 0'dan. Hem yazılı mesajlarınızı hem de sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan gecenin gelen ilk mesajlarını değerlendirmeye başlayacağız. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz.

0: olan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan Cemre'me gelsin, onu çok seviyorum. İlla ki bir gün bu gurbet bitecek, kavuşmamız dileğiyle diye de not iletmemizi istemiş Cemre'ye. İnşallah yakın zamanda kavuşmalarını temenni ediyoruz. Hem onların hem sevdiğinden uzak olan tüm kralcılarımızın. Gurbetten bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan, Almanya Neus'tan. Murat Oğuz, Selahattin şu anda bir taraftan çalışıp diğer taraftan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Viyana'dan selamlar, şu anda sizleri kafede dinliyoruz demiş. Sivas ve Sakarya'ya selamlar. Ayhan Sütçü ve Mustafa Öztürk'ten gelen bir mesaj. Kadirhan iyi yayınlar, şu anda seni kız yurdunda dinliyoruz demiş. Özellikle tüm arkadaşlarıma da sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da gelmeye başladı. Hemen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm Kadirhan. Kayseri Talas'tan Murat Art'ın kızı öğrenci yurdundan nöbette şu anda Ertuğrul Karagöz, Merve Şahin, Gamze Erten, Ayşe Derya Erbek, Güvenlik Bağanı, Cuma Helvacı, Emre Aslan. Sizden güzel bir şarkı istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
0: Hem onlara hem de mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesine güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Gaziantep'ten Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Başta servis şoförümüz Süleyman abi olmak üzere tüm çalışanlara gelsin demiş. Firma ismi belirtmiş. Orada firma ismi söyleyemiyoruz. Antalya'dan gelen bir mesajımız var. Antalya'dan sebze yükleyen Malatya'ya gelmekte olan Abdullah için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili kralcımız Hüsnü'den gelen bir mesaj. Hayırlı yolculuklar dileyelim tüm yolda olan kralcılarımıza. Üsküdar'dan da Murat abimizden gelen bir mesajımız var. Kadirhan seni dinliyorum. Özellikle Melek Hanım ve Sadakat Hanım için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemişler göndermiş oldukları sesli mesajlarda.
1: Kadirhan abi iyi yayınlar. Ben Burhan Sakarya'dan. Tır şoförüyüm abi, Edirne istikametindeyim. Ceylan'dan bir parça istiyorum abi, çalarsan sevinirim. Bu parçayı da yolda olan bütün meslektaşlarıma gelsin abi. Hayırlı yayınlar abi.
0: Evet, hayırlı yolculuklar dileyelim tüm kaptanlarımıza. Yine yolda olan Belçika'dan gelen bir sesli mesajımız var. Ramazan bakalım neler söylemiş sesli mesajında.
2: Kadirhan abi selamlar. İyi yayınlar. Hayırlı akşamlar dilerim. İlk öncelikle. Şu an seyir halindeyim. Ferdi Baba'dan bir parça istesek çalar mısın Gülsen?
0: Evet, sözümüz olsun. Belçika'ya da selamlarımızı iletelim. Birazdan Ferdi Baba'dan da güzel bir şarkımız var. Son bir sesli mesajı daha paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemişler. Evet, çoğunlukla yolda olan kralcılarımızdan gelen sesli mesajlarımız var. Tüm kaptanlarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Devam edelim.
3: İyi yayınlar sevgili Kadirhan. Selamünaleyküm. Uzun yol kaptanı Osman Baydoğan. Şu anda İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Birazdan adrese varıp istirahat edeceğim. Bütün kral dinleyicilerinin geceleri hayırlı olsun. Sıradaki şarkı yolda olan kaptanlara ve mesaide olan arkadaşlara gelsin. Ve bütün sevdiklerime gelsin. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin.

vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

0: Tüm kralcılara Ordu Ulubey'den selamlar demiş Kenan. Özellikle Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyor. Bu şarkımız onlara da armağanımız olsun. Şu anda ilçe hastanemizde nöbet tutan Bahadır Bey'e ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Yine Enes Akın'dan gelen bir mesajımız var. O da Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki tüm çalışanlara İbrahim Halil ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza da selam olsun. Ankara'dan gelen bir mesajımız var Keçiören'den. Sevgili Kadirhan seni dinliyorum diyor Yeşim. Yine Samsun'dan Erdem tır şoförüyüm. Gece vardiyasında çalışıyorum. Özellikle meslektaşlarıma ve tüm lojistik çalışanlarına armağan etmiş sevgili kralcımız. Yollar açık olsun. Yolda olan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Yine İzmir'den gelen bir mesajımız var. Okan şu anda İbrahim'le beraber bizleri çalışırken dinlemekte. Sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Neler söylemiş kralcımız?
1: Adilhan abi iyi geceler. Ben Gaziantep'ten Muhammed Kahraman. Şu anda çalışıyoruz. Ayakkabıcıyım. Mesai burada arkadaşlarımız var. Zekeriya, Muhammed bize bir şarkı çalarsan seviniriz. Yayın süper.
0: Teşekkür ediyoruz sevgili kralcımıza. Çalışan onlar gibi bizleri mesaide dinleyen tüm kralcılarımıza da Allah kolaylık versin. Güzel bir şarkımız var. Mesaide olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz şarkımızı. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Hem sesli mesajlarınızı hem de yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında buradayız.
2: İlaç gibi radyo.

0: İyi geceler Kadirhan abi, İstanbul'dan Recai ben, yeğenimle beraber seni dinliyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen seviniriz. Özellikle yeğenim Samet Kaya'yı armağan ediyorum diyor. Selam olsun. Az evvel paylaşmıştık. Yine ikinci şarkısını da birazdan kralcılarımızla paylaşacağız. İyi yayınlar Gaziantep'ten Hüseyin Doğan. Seni eşim Neslihan Doğan'la dinliyoruz demiş. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Almanya Disbook'tan yazıyorum. Ali kardeşimle beraber oturuyoruz ve sizleri sevgiyle kucaklıyorum demiş. Adım Talha. Bize de bir selam gönderirsen mutlu edersin diyor. Hem Talha'ya hem Ali'ye selam olsun. Yine gelen mesajlarımızdan Kadirhan Sivas'tan nerede ben? Tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Bilecik Gölpazarı'ndan Kral FM dinleyicilerine selam olsun diyor Yasin Güner. Bizden de onlara selam. Yine Almanya'dan Harun, özellikle oğlum Fatih Emir ve kızım Esma Berin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Sizleri severek dinliyoruz demişler. Eksik olmasınlar. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Evet, mesaj trafiğimiz oldukça yoğunlukta. Adana'dan Seval'den gelen bir mesajımız var. Uzun yıllardan beri sizi dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkınız demiş. Edirne Uzun Köprü'den Bünyamin, Necat'la beraber bizleri dinleyen kralcılarımızdan kolaylıklar dileyelim. Sanırım çalışmakta olan kralcılarımızdan, hem onlara hem mesaide olan tüm kralcılarımıza da selam gönderiyoruz. Selamla beraber kolaylıklar dileyelim. Yine Trabzon'dan Ömer, şu anda mesaide olan kralcılarımızdan Ömer'e de kolaylıklar. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Samsun'dan, Atakum'dan Hasan özel akaryakıt istasyonunda Eyüp, Ümit, Mert ve Figen Hanım'la sabaha kadar sizleri dinliyoruz demişler. Hem onlara hem şu anda çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı özellikle mesaide olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarımıza. Ankara Elmadağ'dan Umut ve Kutay'dan gelen bir mesajımız var. Güzel temennilerde bulunmuşlar, eksik olmasınlar. Umut ve Kutay'a da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Yine Ankara'dan merhaba Kadirhan, polis İbrahim. Görevde, evde, araçta sürekli dinlemekteyiz. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Tüm emniyet mensuplarımıza da bu arada kolaylıklar dileyelim. Bursa'dan Nuray Güllü'den bir şarkı istiyor. Söz verelim. Yine Kayseri'den gelen bir mesajımız var. Belkıs. İyi geceler Kadirhan diyor. Kızlarım Tuğba, Nisa, oğlum Abdülkerim, eşim ve tüm kral dinleyicilerine gelsin diyor. Çağlar Akçakoca'dan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Turgay Cantürk'ten gelen bir mesajımız var. Sevgili Kadirhan, uzun zamandır sizleri dinliyorum ama yazamıyordum. Yine Ankara Batman seferine çıkmış bulunuyorum. Sıradaki şarkıyı yanımdaki kaptan arkadaşım Sezai Kaya'ya armağan edersen mutlu olurum demiş. Kolaylıklar dileyelim, yollar açık olsun. Bir sesli mesajımızı da paylaşalım.
1: İyi geceler Kadirhan abi, iyi yayınlar. Ben Kartal'dan Mesut Üstüntaş, gece nöbetçisi. Bütün gece çalışan kralcılara selamlarımı iletiyorum. Sıradaki parçayı da benim için çalarsan sevinirim. Krala selam, damara devam.
2: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

0: İyi geceler Kadirhan, Didim'den Samsun'a yolculuk yapmaktayım. Tüm kaptanlara gelsin diyor Fatih Filiz. Fatih Filiz'e de aynı zamanda yolda olan tüm kralcılarımıza ve yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da selam olsun. Erzurum'dan Ahmet yine selamlarını ileten kralcılarımızdan. Kadirhan abim işten çıkar çıkmaz seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı Murat abimle Berke gelsin diyor. Kralcımız Bursa'dan bizlere mesaj göndermiş. İsmini belirtmemiş, hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Kazım'dan gelen bir mesaj. Bu arada ricamız olsun, kralcılarımızdan mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. 0532 703 92 çift 0. Radyomuzun WhatsApp hattı. Kadirhan gecelerime tercüman olan adam demiş. Selamlar, Sinan Paşa'dan Burak ben. Yıldız Tilbe'den bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Yine Edirne Uzun Köprü'den Cem'den gelen bir mesajımız var. Uşak'tan Diler selam göndermiş. Kütahya Simav'dan Ertürk şu anda seni dinliyorum diyor. Selam olsun sevgili kralcımıza. Ankara'dan Medine. Alan Dilek'le sizleri dinlemekteyiz diyor. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde Azer Bülbül'den güzel bir şarkı seçtim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

sonumu bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Kendime seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime.
1: 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bu arada Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız gelmeye devam ederken hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Nurşen'den gelen bir mesajımız var. Yine güzel bir yayın. Kadirhan kardeşim emeğine sağlık diyor. Seni dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkımızı Nurşen Şencan'a da armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarımızla. Nadir Özkanlı, Kadirhan iyi geceler. Çanakkale Yenice'den. Şu anda seni dinlemekteyiz. Özellikle tüm sevdiklerime ve arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Erdi Karalar'dan gelen bir mesajımız var. Mersin'den selamlar Kadirhan diyor. Polonya'daki biraderime, eşime ve Elif bebeklerine sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın mesajlarına. Bir taraftan da gözüm yeni gelen mesajlarımızı ilişiyor. Onlardan biriyle daha devam edelim. Şu anda seni dinliyoruz demiş. Necat amcama uzun bir aradan sonra kavuşturan Allah'ıma şükürler olsun diyor. İsmini belirtmemiş WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Mansur'dan gelen bir mesaj. Yine Kayseri'den sevgili Adem şu anda eşi Nursel'le bizleri dinlemekte. Nursel'e, Özge Hanım'a ve tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor. Malatya'dan memleketim Gaziantep'e doğru gidiyorum. Otobüste seni dinliyoruz demiş. Semicek'ten bir şarkı istiyor Şeyma Polat. Şeyma'ya da aynı zamanda şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tabii bayram tatili de uzun. Şimdiden yola çıkan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Şu anda bizleri dinleyen yollarda olan tüm kaptanlarımıza özellikle uzun yol kaptanlarımıza da selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde İbrahim Erkal.

benim ne hattım? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar, kim yanar?

0: Gelen bir mesajımız var. Sizleri sürekli büyük bir haz ile dinlemekteyiz. Güllü'den bir şarkı istemiş. Can dostum Ahmet'e gelsin. Sizleri çok seviyoruz demiş. Eksik olmasın. Sevgili Emrah kardeşimize ve yanındaki arkadaşlarına selam olsun. Bu arada denk geldi. Güllü'den sırada güzel bir şarkımız var. Birazdan şarkımızı paylaşacağız. Öncesinde devam edelim. Yine şu anda seni dinliyorum diye gelen bir mesaj. Bilal Keser'den. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bursa İznik'ten Erhan Selman ve Ahmet Üç Arkadaş sizleri dinlemekteyiz diyor. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Mustafa ve Mehmet selam göndermişler Danimarka'dan. İzmir Tire'den Selma'dan gelen bir mesajımız var. Organize'de bir fabrikada 12.08 vardiyasına gidiyoruz demiş. Daha doğrusu çalışmakta olduklarını belirtmişler. Çünkü program başında göndermişler mesajı. Yoğunluktan henüz görebildim sevgili kralcımızın mesajını. Kankim Sunay'a ve canım eşim, can yoldaşım Mehmet'e gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. Kadir Han Tekirdağ Şarköy'den Aytaç ben. Şu anda seni dinleyen tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor. Kamuran Akkor'dan bir şarkı demiş. Doğum günü mesajımız var. Doğum gününü kutluyorum diyor. Adana'dan Fikriye İrfan'ın doğum günü olduğunu belirtiyor mesajında. Hem İrfan'ın hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim şarkımız öncesinde. Kayseri'den gelen bir mesaj. Umut için bir şarkı istiyor Mustafa Kirazlı. Sırada güzel bir şarkımız var. Dediğim gibi Güllü'den seçtim şarkımızı. Hem onlara hem de tüm kralcılarımıza selam olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla.
1: Kadir Han, ilaç gibi.

0: Selamlar, bakkalda seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Ramazan, Nevzat ve Ahmet'e selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde gelen mesajlarla devam edelim. Bursa'dan gelen bir mesajımız var. Elif şu anda mesaide olan kralcılarımızdan. Mersin'den, Tarsus'tan gelen bir mesajımız var. Talat, Mehmet, Ahmet ve Muhammed şu anda bizleri dinlemekteler. Seni dinliyoruz Kadirhan. Bir taraftan da çalışıyoruz demişler. Kolaylıklar dileyelim. Abi Gülşen ve Çağla'ya da bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Sevgili kralcımız isim belirtmemiş. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan seni dinliyorum diyor Yeşim. Tüm sevdiklerime ve yanımda seni dinleyen eşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine Marmaris'ten Yıldırım ve eşi Serap, seni dinliyoruz Kadirhan. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerimize Ebru Gündeş'ten bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demişler. Birazdan Ebru Gündeş'ten de güzel bir şarkımız var. Sevgili kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Samsun'dan özel güvenlik görevlileri Yavuz ve Mustafa. Yine Trabzon'dan gelen bir mesajımız var. Trabzon'dan seni dinliyoruz demiş Ali. Özellikle benim için de bir şarkı armağan edersen beni mutlu edersin Kadirhan diyor. İznik'ten Erhan'a selam gönderelim. Gaziantep'ten Can, sıradaki şarkıyı eşim Halise'ye armağan ediyorum diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlar. Hollanda'dan gelen bir mesajımız var. Fabrikada gece vardiyasında sizleri dinlemekteyiz. Her zamanki gibi severek dinliyoruz diyor. Ali Göçer'e de sıradaki şarkıyı armağan edelim. Kütahya'dan Esna, Kadirhan iyi yayınlar. Atilla Kaya'dan bir şarkı istiyorum. Yayın akışınız çok güzel diyor. Eksik olmasın. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Yine Almanya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Nürnberg'den seni dinliyoruz diyor. Ece, tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Niğde'den Mesut, Serdar ve bana gelsin diyor. Yine Muğla'dan, Bodrum'dan gelen bir mesajımız var. Bir doğum günü mesajı. Engin Çelik göndermiş mesajı. Bugün doğum günü olan biricik aşkım Aynur için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hem Aynur'un hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın bir kez daha doğum günlerini kutlayalım. Kadirhan kardeşim kolay gelsin demiş. Selam göndermiş. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor. Almanya'dan, Stuttgart'tan Yaşar Aydın. Evet, devam edeceğiz mesaj. Mesajlarımızda 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Bodrum'dan Emel'den gelen bir mesajı devam edelim. Herkese hayırlı geceler demiş sevgili kralcımız. Kadenan abi seni dinliyorum diyor Emrah. İstanbul'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Selam olsun. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Muares'ten abim selamlar. Şu anda Ayhan abimle beraber gece vardiyasında seni dinliyoruz. Ayhan abimi de sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu olurum demiş ama kralcımız ismini belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Kadiran abi geceler, iyi yayınlar. Mehmet Sinci ben. Şu anda seni Kilis'ten dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Esra'ya ve bana armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem sevgili Mehmet'e hem eşine de selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Mamak'tan, Ankara'dan Dilek, kardeşim Ali'yi çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Yine Edirne'den Ahmet'ten gelen bir mesajımız var. Ankara'dan Sefa'ya selam gönderelim. Niğde'den Mesut özellikle bana ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: Kolay gelsin abi, ismim Furkan. Gece nöbetinde seni dinleyerek geçiriyorum. Erzurum'dan yazıyorum. Özellikle eşime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. Hollanda'dan Dilek, canımdan çok sevdiğim eşim her şeyim Kürşat'a. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. 30 seneye yakın aşkımızı buradan ilan ediyorum. Mevlam bizi ömür boyu ayırmasın. Aşkımız ölene kadar daim olsun diyor. Mutlulukları daim olur inşallah. Hem Kürşat abimize hem de Dilek ablamıza selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Edirne'den Ahmet'ten gelen bir mesajımız var. Yine Ankara Elmadağ'dan Fırat, eşim, 24 yıllık hayat arkadaşım, çocuklarıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Belçika'dan Yozgatlı Ümit Bilir'den bir mesaj. O da çalışmakta olan kralcılarımızdan, bir de fotoğraf göndermiş çalışırken. Hem ona hem çalışan kralcılarımıza selamlar. Kadir Han, hayırlı geceler. Hidayet ben. Yolculuğum İstanbul'dan İzmir'e, kazasız ve belasız inşallah demiş, yol açık olsun. Tüm meslektaşlarıma ve sizlere gelsin diyor. Aman dikkatli olsunlar, uykusuz yola çıkmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan, yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Şimdiden bayram yolculuğuna çıkacak olan kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, güzel bir şekilde trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşırlar temennisiyle. Bir sonraki mesaja geçiş yapalım. İzmit'ten Ertuğrul, şu anda seni dinlemekteyiz. Arkadaşlarım, servisçi Murat abiye, Hüseyin abi, Mehmet ve kardeşim Beyhan'la diyor. Ankara'dan Derya'dan gelen bir mesajımız var. Yine gurbetten bir mesajla devam edelim. Kadirhan abi, seni dinliyorum demiş Almanya'dan Ramazan. Doğum günü olan arkadaşım için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Muğla'dan, Bodrum'dan Engin. Yine Erzurum'dan gelen bir mesajımız var. Nöbette olan kralcılarımızdan Alperen, şu anda arkadaşım Berat'la nöbette seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen seviniriz demişler. Hem sevgili Alperen'e hem Berat'a selam olsun. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadir Han

arada beraberliğimizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Burak Belçika'dan selam göndermiş. Mustafa abi ve babam İzzet'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Programımızın başında göndermiş mesajı, inşallah dinlemeye devam ediyorlardır. Yoğunluktan henüz mesajları değerlendirebiliyoruz. Evet, Murat Çınar'dan gelen bir mesajımız var. Uzun zamandır sizleri dinliyorum Kadirhan Elazığ'dan. Özellikle bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yunanistan'a selam gönderelim sevgili Gökay. İşten geldim, evde seni dinliyorum Kadirhan abi demiş. Gökay'a da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Güler Alan'dan gelen bir mesajımız var. Gaziantep'te şu anda gece mesaisinde. Bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Dediğim gibi birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

Hollanda'dan Adem Koyucu'dan gelen bir mesajla devam edelim. Burada yalnızım, şu an beni duymuyor olabilir ama Aksaray'daki eşime, çocuklarıma, onları çok sevdiğimi ve çok özlediğimi söylemek istiyorum demiş sevgili kralcımız. Gurbet'e selam gönderelim hem Adem'e hem de gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Eskişehir'den Gökhan ben, yanımda olan saygıdeğer Ersuz abim ve Mazlum Musa'ya sıradaki şarkı diyor. Konya'dan Mürvet'ten gelen bir mesajımız var. Benim bu hayatta en değerlim, kıymetlim Yalçın'ıma gelsin Kadiren abi demiş. Devam edelim İstanbul Pendik'ten Kadir'den gelen bir mesajla. Onur kardeşim için Halktan'dan bir şarkı istiyorum diyor. İzmit'ten Beyhan'a selamlarımızı iletelim. Evet, şu anda seni dinliyorum diyor. Kayseri'den Ömer, yine o da gece mesaisinde olduğunu belirtiyor. Tokat Niksar'dan gelen bir mesajımız var sevgili Yalçın'dan. Konya'da yaşayan sevdiğime gelsin. Aynı zamanda bugün doğum günü diyor. Doğum gününü de kutlayalım. Hem bugün doğan tüm kralcılarımızın da bir kez daha doğum günleri kutlu olsun. Yeni yaşlar onlara güzellikler getirsin. Antalya'dan dinliyorum. Seni dinlerken huzur buluyorum demiş. Tüm sevdiklerime de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor Meryem göndermiş bu mesajı. Meryem'e

0: selamlarımızı iletelim. Ankara yolunda seni dinliyoruz. Gecemizi şenlendirdiğin için teşekkür ederiz demiş. Eksik olmasın. Orkun Korkmaz. Orkun'ta da selam gönderelim. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Özellikle yolda olan kralcılarımıza da sıradaki şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Samsun'dan İstanbul'a gelmekte olan kaptan şoförümüz Gültekin'e ve İstanbul'daki tüm taksici arkadaşlara sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Taksici Murat Kurban'a selam gönderelim. Hem ona hem tüm taksici kralcılarımıza final şarkımızı armağan edeceğiz. İzmit'ten Murat şu anda arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Özellikle Hüseyin, Ertuğrul, Beyhan, Mehmet ve bana da bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş. İzmir'den Derya eşimle seni dinliyoruz. Konya Ereğli'de olan abim Erdem'e ve Ömer'e sıradaki şarkı diyor. Yine gelen mesajlarımızdan İstanbul'dan Ömer, böyle Ömer isimli mesajlar peş peşe gelmiş. O da gece mesaisinde bize dinleyen kralcılarımızdan. Şöyle Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın vedamızı yapmadan hemen birkaçını paylaşalım. Sevgili Onur, şu anda eşimle seni dinliyoruz Kadirhan. Ankara'dan İstanbul'a gelmekteyiz diyor. Yollar açık olsun hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Cumartesi gecesi yayında değilim. Cumartesi yayında olduğumu düşünüp Instagram'dan oldukça yoğun mesajlar geliyor ama hafta sonu yayın akışlarımız değişiyor. Cumartesi yayında değilim. Pazar öğlen, gündüz saat 13 ile 16 saatleri arasında hafta sonuna özel şarkılarımızla nasip olursa sizlerle beraber olacağız. Yine hafta içi gece programlarımızla da beraberliğimiz devam edecek. Güzel bir gece olsun, güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Nasip olursa dediğim gibi pazar saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum.
1: İlaç gibi radyo.